0: Günaydınlar efendim, günaydınlar hepinize, günaydınlar. Yine Nedim kardeşimle birlikte, sizlerle birlikte yepyeni bir haftadayız. Dün internet gününde birlikte olamadık. Hepinize çok çok günaydınlar. Sesimizin ulaştığı her tarafa.
1: Günaydınlar efendim, günaydınlar. Derdi olana derman, yalnız olana ses, halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan Kral FM stüdyolarından hepinize kucak dolusu sevgiler, günaydınlar efendim.
0: Benden hepinize günaydınlar. Yine program dolu, yine sohbetlerimiz olacak, gelen mesajlarınız olacak, sponsorlarımızı okuyacağız. İnternette bakacağız bakalım ne olmuş, hafta sonunu nasıl değerlendirmişsiniz?
1: Evet, 3 gün bir ayrı kaldık. Nerelerdeydiniz, neler yaptınız? Hafta sonu az geçti.
0: Evet.
1: Kahveler nerelerde yudumlandı? Neler yapıldı? Haşim abi, sen neler yaptın?
0: Vallahi bir şey yapmadım. Cumartesi malum çalışıyorduk. Ondan sonra yine abimler bende olduğu için onlarla biraz vakit geçirdik. Siz pazar günü düğündeydiniz.
1: Biz döktürdük. Bir iyi değil, döktürdük. Evet.
0: Hem de videolar geldi, fotoğraflar falan geldi. Mükemmel bir düğün olmuş.
1: Evet. İnanılmaz tadını çıkardık.
0: DJ'liğinde konuşturmuşsun.
1: Estağfurullah. Evet. İyiydi, güzeldi. Gerçekten. Kurtları tamamen döktük mü? Hayır, dökmedik.
0: Aa, var mı daha?
1: Yok, daha var, evet. Yani tamam. Bizde öyle kolay kolay bitmiyor.
0: Okey. İlk mesajım hemen Arzu'dan gelmiş. Okuyorum. Günaydınlar cümleten herkese güzel, bereketli bir hafta diliyorum. Umarım herkes iyidir. Sana da kolay gelsin Haşim. İyi yayınlar olsun. Nedim, sana da kolay gelsin demiş Arzu Balıkesir'den. Arzucuğum günaydınlar.
1: Günaydınlar Arzu Hanım. Günaydınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tatil nasıl geçiyor? Eniştemiz nasıl? Her şey yolunda inşallah.
0: Hemen ikinci günaydın mesajını alalım. Günaydın bütün Kral FM, günaydın Haşim Aga. Bugün gene kaçak mı yaptın demiş Raif.
1: Daha başlamadık.
0: 7.04'te
1: ha, o çok onu erken göndermiş, evet tamam.
0: İşte yazıyor, işe giderken yazıyor.
1: Evet.
0: Raif, gördüğün gibi takım yine burada. Kral FM takımı burada.
1: Kolay gelsin Raif abi.
0: Kolay gelsin. Gökhan Pile evet. Yazmış. Gökhan'ım İngilizce
1: Gökhan'ım,
0: yazıyor.
1: Günaydın Gökhan'ım.
0: Günaydınlar Gökhan'cığım.
1: Döktürmüş yine.
0: Ben bile bazen şey yapamam, çözemiyorum.
1: Tamam. Evet.
0: Gökhan'ım günaydın.
1: Günaydın Gökhan'ım.
0: Ekrem Mehmet Ali bu sabah böyle ilk önce mesajları bir okuyalım. Dinleyicilerimizden gelen mesajları ne demem. Günaydın Aşım abi, kolay gelsin demiş Ekrem Mehmet Ali. Ekrem nerelerdesin? Dışarıda çalışıyordu arkadaş.
1: Günaydın Ekrem abi.
0: Evet. Bizim Erkut'u tanıyor musun? Erkut.
1: Erkut Çilingir.
0: Erkut Çilingir.
1: Karaşanlar'dan değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Size de günaydınlar efendiler.
1: Günaydın Erkut'um.
0: Günaydın Erkut, kolay gelsin. Kayınpedere de selamlar.
1: Evet. Şabidin abi değil mi?
0: Şabidin.
1: Evet. Şabidin abiciğim günaydınlar. Geçen akşam çok saydırdı bana var ya. Çok saydırdı bana. Miydi? Evet. Sen bak çocuk diyor. Niye diyor böyle ölü tavuk gibi sunuyorsun programı diyor bana. Ne saydırdı var ya. Of of of.
0: Daha ısınma aşamasındayım desene, böyle yavaş yavaş olacak. İsterseniz ilk önce ben bir sponsorlarımıza bir başlayalım. Sponsorlarımıza bir okuyalım dedim.
1: Tamam.
0: Patos Coffee.
1: Bismillah.
0: Evet. İşimiz ileri şeytan gene.
1: Evet.
0: Şey öyle diyor diyor, Utku öyle diyor. İşimiz ileri şeytan gene. Ve efendim özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen ili markası ile Patos Coffee. İskeçemizde harika bir kahvesi var. Aynı zamanda çok güzel lokumlarını da bulabilirsiniz. Gümülcülerin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumları Patos Coffee'de. Facebook ve Instagram'da tabii ki takip edebilirsiniz. Konstantin'in beni 41 Dinos'un arkasında Patos Coffee. Dedim mesajlarla devam edelim mi?
1: Tamam abi, devam edelim.
0: Tezcan Ahmet, var mı sende mesajın?
1: Ben de şimdilik yok abi. Tamam. Sende akıyor maşallah.
0: Tezcan Ahmet günaydınlar, hayırlı yayınlar Bekirli'den. Bekirli'ye günaydınlar. Tanıyor musun Tezcan'ı?
1: Tezcan bir görebilir miyim şöyle bir yakından? Şöyle benim kuzen olması lazım. Evet, benim kuzenim.
0: Tamam.
1: Kendisi halamın kızının oğlu oldu.
0: Günaydınlar evet. Tezcan
1: günaydın
0: Ahmet
1: Tezcan.
0: Bekirli'ye. Emrah arkadaşımla beraberiz demiş Ekrem Mehmet Ali. Emrah, sana da günaydınlar, kolay gelsin.
1: Ah Emrah'ım işte benim sarfozum. Evet. Çalışın onunla hafta sonu böyle bir araya geldik.
0: Ha,
1: konuşacağız mi? Kesinlikle. Tamam. Sarfozcum dün arayamadım, kusur görme, inanılmaz yoğundum dün. Ama muhakkak bugün programdan sonra bir alo derim sana ben. Ona göre bir araya gelir konuşuruz.
0: Emrah günaydın, biliyorsun yani adam yoğun, sabahleyin programa gidiyor, ondan sonra başka işleri var. Oya kardeşim gönderdi. İstersen bir oku.
1: Tamam olur. Şöyle bir. Günaydın güzel insanlar. Evet. Günaydınlar Oya Remzi. Sabahın ışığı düşerken yollara bir selam gönderelim uzak diyarlara. Gönüller bir olsun, yüzler hep gülsün. Bugün de güzel haberler bizi bulsun. Ve şimdi mikrofon yine onlarda. Haşim abi ve Nedim. Güzel sohbetinizle, güzel sesinizle bu sabaha renk katın. Herkese sevgiler, selamlar. Gününüz gönlünüz kadar güzel olsun. Günaydın Kral FM ailesi demiş. Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Tatil nasıl geçiyor Oya kardeşim?
1: Acayip güzel döktürmüş. Yalnız çok hoşuma gitti bu mesaj benim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Evet.
0: Kimse... Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: İyi tatilde kendisi herhalde.
0: Evet evet, tatilde. Devam ediyor tatil. Herhalde büyük bir ihtimal ayın sonuna kadar tatiller devam edecek.
1: Ağustos'un sonuna kadar yoğun yoğun, evet. Aslında tabii gelir... bir kısmı Türkiye, bir kısmı Almanya'ya geri dönmeye başladı. Yollar yine yoğun.
0: O yani ilk böyle... gelen grup değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Grup oluyor ya onlar.
1: İlk eyaletler.
0: Evet.
1: Yavaş yavaş geri dönmeye başladı
0: olsun,
1: yollar yine.
0: Olsun, bir sağlık olsun. Gene seneye Allah kısmet ederse.
1: Evet.
0: Zaman böyle
1: inşallah.
0: İşte.
1: Sayılı günler çabuk geçiyor ya.
0: Okey. Şöyle bir mesajlara bir tekrar bir bakalım. Çok şükür güzel geçiyor. Arzu. Güzel ve hızlı demiş. Önce aile ziyareti yaptık. Şimdi tatildeyiz. Yarın benim memlekette gideceğiz nasipse. Senin nasıl geçiyor Nedim? Günaydınlar Oya demiş. Oya kardeşim bak, Arzu ablan günaydın diyor sana. Böyle şey var, bir grup var böyle. Böyle onlar radyoda tanıştılar. Mesela Arzu ile Oya
1: evet,
0: falan.
1: Evet.
0: İşte sen ol, Sezer falan olsun. Sezer'e de geleceğiz bu arada.
1: Evet. Sezer'le para konuştuk yani. Kendisi buralarda bulunuyormuş.
0: Buralarda. Bir şey
1: evet.
0: de demedi.
1: Evet. Valla Arzu Hanım.
0: Çok ağızlı.
1: Bende çok iyi geçiyor. Çok yoğun geçiyor. Sayılı günler burada felaket hızlı geçiyor. Yani sabah derken, yayın derken, arkadaşlar derken, kız aile derken çok inanılmaz hızlı geçiyor burada. Gerçekten. Yani sabah ile akşamın ne zaman olduğunu hiç farkına varamıyor insan. O kadar hızlı geçiyor.
0: 24 saat yetmiyor mu dedim? Diyorsun.
1: Yetmiyor. Gerçekten yetmiyor.
0: Geceleyin de uyumayın.
1: Artık uykumdan çalıyorum. Buranın tadını çıkarabilmek için uykumdan çalıyorum gerçekten. Ya günlük böyle 3-4 saat uyuyorum yeter. Yeter ki
0: yani 5 buranın... saat bile yeter yetişkindir. Mesela 12.00'da yattığın zaman.
1: Yeter.
0: Yeter.
1: Gerçi sen hep gece yatıyorsun. O ayrı mesele.
0: Gece yani.
1: Gözünden kaçmaz.
0: Araştırmalar yapıyorum. Tırma, kulak asma. Asya yazmış. Asya'cığım günaydın. Günaydınlar demiş sadece.
1: Günaydınlar.
0: Evet. Evet. Arzu Hanım yazıyor. Ne mutlu sana Nedim. Evet, katılıyorum sana. Anı değerlendirmek lazım. Haklısın demiş Arzu.
1: Günaydınlar.
0: Evet. Evet. Arzu Hanım yazıyor. Ne mutlu

0: yaz daha çabuk geliyor diyor. Mesela bazıları kaçıyor bir 10 günlüğüne bir haftalığına memlekete falan. Ondan sonra yaz diyor daha çabuk geliyor diyor. Ama diyor bütün yaz, bütün kış bekledi yazın gelmesini. Zaman birazcık zor geçiyor diyor.
1: Evet, evet. Ya Almanya'da zor oluyor ya gerçekten. Gurbet ellerde çok zor oluyor. Evet. Yani orada günler geçmiyor. Buraya geliyorsun günler gelmenle geri gitmen bir oluyor. Çok koyuyor bu adama ya.
0: Evet. Olsun be oğlum. Şöyle günaydın, iyi yayınlar, her sabah severek ve heyecanla bekliyoruz sizin yayına çıkmanızı demiş. Karadayı'ya gönderilmiş ama isim olarak kim göndermiş? Kim
1: o da bize aktarmış. Evet. Yani aslında isim de yazabilirse çok iyi olur, ona göre buradan seslenmiş oluruz. Günaydınlar bu arada.
0: Evet, günaydınlar. Mesut kardeşim yazmış, abim günaydınlar Bakan Bey'e, günaydınlar Nedim sana anlatır düğün için. Bol bol anlattı zaten. Mesut'um günaydın canım.
1: Günaydın ve Mesut'cum, günaydın ve canım.
0: Günaydınlar Arzu demiş, Haşim sen anlat, normalinde daha fazlaydı. Ha tamam, evet. Okey.

0: Değil mi? Bir şarkı arası yapalım mı yoksa mesajlara bir bakalım mı?
1: Sen nasıl istersen abi.
0: Arzu bu arada Oya kardeşim demiş ki günaydın Arzu abla, nasıl geçiyor tatil? Günler çok çabuk geçiyor. Oya da katılmış, çok çabuk geçiyor günler.
1: Vallahi ya, gerçekten burada zor oluyor. Heh, Şaban abim yazmış.
0: Senin Golden Glass geldi.
1: Demiş, Şaban abim günaydın mı Şaban abim?
0: Günaydın bak, kız anla yazmış.
1: Kendisini bir görsen nasıl döktürüyor abi. Nasıl döktürüyor. Var ya.
0: Şey de oynuyor. Disco falan da oynuyorlar böyle.
1: Dün yani Mesut'un kız kardeşi mi evleniyor? Onlar mı evleniyor? Bir ayırt edemedim mi akşam? O olsun Yasin olsun. Nasıl döktürüyorlar ama var ya. Of of of of of. Felaket tadını çıkardılar.
0: DJ kimdi bu oğlum? Ondan müzikler
1: DJ,
0: güzeldi.
1: Estağfurullah ben de.
0: DJ Nedim.
1: Ne yaptın sen?
0: Yani. Nedim bir şarkı arası yapalım.
1: Tamam
0: bir
1: abi.
0: Bir soluk alalım.

0: Az önceki okuduğumuz İsmet ve Ciermo, Belçika'dan dinleyicimiz var ya, İspanyol dinleyicimiz, onlarmış.
1: He, günaydınlar.
0: Günaydınlar Belçika. İsmet günaydın. Ciermo, buongiorno. Buenos días.
1: Buongiorno mi amico.
0: Buenos días, Ciermo.

0: Evet Arzu Hanım, az önce okudum. Tamam. Şu an bilgilenmiş oldum. Evet.
1: Nedim Bey'de bir mesaj var. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Mehmet, Osman'ın babası Tuncel. Dün yayında yoktunuz, çalışamadık demiş. Bazen oluyor öyle. Ben yayında olmadığı zaman Nedim'i bırakacağım Tuncel. Kolay gelsin. Mehmet, Osman, Mehmet yanında yok mu bugün?
0: Günaydınlar, kolay gelsin.
1: Günaydın evet. Tuncel, kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Bütün esnafımıza da hayırlı işler, kolaylıklar diliyoruz.
0: Gerçi biz olunca da çalışamıyorlar. Biz olunca sonra şikayet ediyorlar. Ha. Oyun havaları falan acıyorsunuz diyor. Sonra biz İşi bırakıp oynamaya başlıyoruz diyor.
1: Ondan sonra şikayet ediyorlar işte, sizin yüzünden işimizi yapamıyoruz.
0: Evet, evet.
1: Varsak da oluyor, yoksak da oluyor. Olmuyor daha.
0: Her türlü bela.
1: Her türlü bela.
0: Evet.
1: Nedim İzmir'in dağlarını koymadı bana aga demiş. İzmir'in dağlarını şarkıda istemiş.
0: Yok işte onu.
1: Niye koymamış?
0: Onu sen? ben koyacaktım dediği gibi ama koyamadım.
1: Şaban, İzmir'in dağları düğünde ne alaka yani?
0: Yani.
1: Niye doyuyor
0: işte, şarkı? Ben de onu diğer DJ'ye tam söylediğimde o da bana bir ters baktı. Böyle, sen dalga geçiyorsun herhalde dedi. Yani biliyorum, bilemem, istek geldi dedim. Yapacak bir şey yok.
1: Geç saatte mi istendi bu istek?
0: Evet. After party'de.
1: After party, yes.
0: After
1: İzmir'in
0: party'de böyle bir şey.
1: İzmir'in dağlarında çiçekler açar.
0: Evet.
1: Onu mu istedim? Ben sana söylerim onu yakından Şaban'ım. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Günaydın, iki tane çiçeklere, iki tane Kanal FM'in çiçekleri. Nasılsınız? Beyler iyi misiniz? Bandera, İngilizce.
0: Banderas, evet. Diyecektim zaten. Bandera.
1: Karamela.
0: Yazsa Banderas yazarak. Günaydınlar, Banderas.
1: Günaydın.
0: Good morning.
1: Sen nasıl oynuyorsun? Söyle bana bak, nasıl oynuyor. Sen görseydin bunu Finlandiya'da nasıl oynadığını demiş. Bana atmış.
0: Ya. Hiç tekindi değil mi?
1: Hiç be ya. Hiç be. Hiç. Evet. Olmaz be. Hiç.
0: Sen ne yaptın? Teker ne yaptın? Banderas. Şey yaptın mı?
1: Tabii. Ha, tekerle patlamış.
0: Evet. Lastik patlamış.
1: Onun yakında kafası patlamış.
0: Ne yaptın? Tekeri tamir ettirdin mi? Tamam mı? Araba gidiyor mu şu an? Çalışıyor mu? Okey.
1: Gidiyor herhalde. Hafta sonu aradı beni. Bir yerlere gezmeye
0: gitmişler. Yine yollardaydı
1: yine
0: değil
1: yollarda
0: mi?
1: Yine yollarda yaptırmış tekeri. Mehmet Osman. Good morning abiler. Buralardayım ben de. Günaydın Mehmet'im. Kolay gelsin sana da.
0: Günaydınlar. Günaydınlar. Kolay gelsin.
1: Ve Nedim'im. Perihom, Sedan ve Perihan'da Ağustos'dan itibaren başlayan indirimler, yarı yarıya varan indirimler var. Ve Sedan ve Perihan, bu sabah konuştum kendileri, Perihom'da dükkan devren satılık. Onu da bir söyleyeceğiz. Bundan sonra bana hatırlatırsın. Perihom Tiraz 3 İskeçe'mizde mallarıyla birlikte dükkanı da satıyorlar, veriyor arkadaşlar. Başka programları varmış, başka planları varmış. Onu söylediler. Ev eşyaları, dekorasyon ürünlerinde %50'ye varan indirimler var. Efendim, Perihom'da, Sedan ve Perihan Züccaciye'mizde. Kolay gelsin diyoruz kendilerine. Tiraz 3 İskeçe'mizde Perihom. Gıda Fadasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için çok çok önemli bir okul, çok çok önemli bir yaratıcı etkinlik merkezi. Gıda Fadasopoli. Günaydınlar muallimlerine, sahiplerine. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınız için el becerileri var, sosyal aktiviteleri var, profesyonel öğretmenleri var, okul derslerine destek var efendim bütün kış boyunca. Yani okuldan çocuklarınız geldiği zaman onlara da destek veriyor, onlara da yardımcı oluyor. Gıda Fadasopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Gıda Fadasopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri ve oyun hamuruyla işler ve beceriler. Hepçe ama hepçe...
0: Gıda Fadasopoli'de.
1: Bitti be ya, bu evet. Kadar be. Bu Gıda'da be. ESPA programı alan ailelerin için bedava ESPA programı için bilgilendirmeler de var. Facebook ve Instagram'da Gıda Fadasopoli olarak takip edin. Orada iletişim numaraları var. 694 57 57 177 693 28 96 372.
0: Evet. Ben de ilk mesaj geldi. Şöyle Xarfos Memrah'tan geldi. Günaydın Kral Efem'in kral insanları demiş. Ha be Xarfos. Şuraya fotoğrafa bir bakar mısın Allah aşkına? Şu takma peziku yani. Gerçekten.
1: Takma. Kalınlarla palikar ya. Nerede arkadaşlar çalışıyorlar?
0: Onlar çalışıyor. Onlar çok kişi var ya.
1: 3, 4, 5, 6.
0: Adamlar bildiğin takma peziku yani.
1: Emre kolay gelsin. Bak orada bir dostluk var. Orada evet. Bir güzellik var. Bak arkadaşlar oturmuşlar. Bizi dinliyorlar. Kimi sevgilisine mesaj atıyor.
0: Evet.
1: Kimi diyor gene hava bugün nasıl sıcak, işler var. Allah işinize yardımcı olsun.
0: Gerçekten bu sıcaklarda, bu kavurucu evet. Sıcaklarda çalışan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hiç kolay değil. Ara ara böyle pauze verin Sarfacığım. Adam iyi yönlendiriyor ya.
1: Bravo.
0: Yani pauzesin zamanında adamları şey yapmıyor, tabii. Yormuyor böyle. Aynen. Biliyor musun? Uğraşıyor. Gerçekten.
1: Pauzesini yapsın, bizi dinlesin. Evet. Kahvelerini içsinler arkadaşlar.
0: Mola da lazım, iş de lazım, hepsi lazım. Tabii. Serfeciğim kolay gelsin, işiniz rast
1: kolay gelsin. Kolay gelsin, kolaylıklar diliyoruz. İşimiz ileri şeytan geri. İzmir'in dağları mı varmış? İzmir'de dağ var mı? Günaydın çocuklar, günaydın hala. İzmir'de dağ, İzmir'e gitmedi galiba hala. İzmir'de dağ olmaz mı ya? Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Halacığım günaydın.
0: İzmir demişken ben de İzmir'e gitmedim. Daha nasip olmadı.
1: Yapma.
0: Tabii. Aa. Türkiye'ye gittim ama İzmir'e nasip olmadı.
1: İzmir'e git. Yani. Çok güzel bir şehir. Aynı Selanik.
0: İstanbul'u iyi gezdik ama İzmir'e nasip olmadı. Olmayınca olmuyor.
1: Ne demek? İstanbul çok yorucu bir şehir ya. Çok kalabalık.
0: Çok yorucu. Çok... Trafiği yeter zaten. Yeter. Trafiği yeter.
1: Ama İzmir farklı ya. İzmir de kalabalık ama düzenli bir kalabalığı var.
0: Evet.
1: Öyle ondan güzel.
0: Yani çok kişi yani bilmiyorum. Gidenler hep Selanik'e benzetiyor.
1: Aynı. Aynı.
0: Direkt Selanik
1: bir tek
0: diyor.
1: Şey yok. O Pirgo yok.
0: Ha, o
1: İzmir'de o yok. Aynen. Hiç. Böyle sanki bir şehri ikiye bölmüşler. Bir tarafı Selanik'te kalmış, bir tarafı İzmir'de kalmış gibi görünüyor.
0: Evet.
1: İnsanları harika.
0: Çok güzel. Çok
1: muhteşem.
0: Yani sütü, ayranı, her şey ayrı bir güzel.
1: Hepsi çok güzel. Ayrana girme şimdi sabah sabah. Otursun, denk dursun.
0: Tamam.
1: Şimdi. Günaydın ihtiyarlar. İhtiyarlardan hep kaçak yapıyorsun işten. Günaydın ihtiyarlardan hep kaçak yapıyorsun işte sana diyor. Dün gelmedin ya.
0: Ha, ben,
1: Orhan,
0: bana diyor.
1: Orhan Osman tanıyor. Sana diyor. Bak ne diyor ya. Bak ne yazmış? Nedim günaydın ihtiyarlardan hep kaçak yapıyor. Niye gelmedin Nedim demiş.
0: İşte
1: bak.
0: Dün özel işimiz vardı evet. Günaydın Orhan abicim. Günaydın. Evet. Mesaj benim, yerine ulaştı emin ol.
1: Orhan Osman benim çocukluk arkadaşım. Dün niye gelmedin diye soruyorsa haklı tabii.
0: Evet,
1: alıştı
0: haklı.
1: Artık millet.
0: Tabii.
1: Onu yaptırdım ama sizden onun hesabını isteyeceğim diyormuş Bandera tekrar.
0: Hayda.
1: Size göndereceğim fişi, ondan sonra büyük ihtimal polis beni kameraya çekmiştir gene.
0: Sen yolda koşarsan tabii çeker.
1: Çekecek tabii.
0: Yani. Biz demiyoruz mu gözün yollara kulağınız bizde olsun diye?
1: Aynen.
0: Sen bizi nerede dinliyorsun?
1: Bu şimdi tekerler biz nasıl patlatıyoruz onu anlamadım.
0: Ben de hiç anlamadım.
1: Dinlerken başka yere mi sarktın? Ne yapmış?
0: Anderaz ne yapıyorsun Allah aşkına ya.
1: Evet tıpatıp Selanik aynısı demiş İzmir Arzu Hanım.
0: Evet ben gitmedim de bilemiyorum yani.
1: Git
0: şimdi bir...
1: git. İzmir mutlaka gez. İzmir çok güzel. İzmir'i ben de seviyorum. Gerçi Ayhan Agam göndermiş bir sesli mesaj. Onun sonra bakacağız. Üçüncü kahve bahçede.
0: Abo, hayda hala. Üçüncü kahve. Hala dur bismillah das yeni sabah oldu hala ne yapıyorsun sen?
1: Üçüncü kahve belki uyumamıştır halam bizimkiler herhalde.
0: Hala ne yapıyorsun sen geceleri?
1: Üçüncü kahve.
0: Hey maşallah biz daha birinciyi içmedik.
1: Biz daha birinciyi hala, bak üçüncü... Nedim getirdi yavaş yavaş içiyoruz üçüncü maşallah.
0: Hala ne kadar hızlısın sen maşallah gerçekten helal olsun.
1: İzmir'e gittim birkaç defa lakin aklımda dağ yok. İzmir'e gittin nereye baktın hala denize mi bakıyordun hep dağlara bakmadın mı yukarılara dağlara falan. Allah'ım yarabbim yarışuralım.
0: Halaya karşı gelme saydırır ay. Sabah sabah. Saydırır sabah sabah başım belaya girer.
1: Arzu ablanın istasını istemiş Oya kardeşim. Hemen göndeririz Arzu'nun Instagram'ını. Okey. Şarkı arası yapalım mı Nedim'im?
0: Olur abi sen tamam. Nasıl istersen.
1: Şarkılar sende.

0: Bana hafta sonu çok kişi sordu. Sen nerede tıraş oldun be çocuk diye.
1: Ha.
0: Tabii. Şimdi tıraşı gören merak ediyor. Ben de tabii söyledim. Söylemekle de yetmez yani. Kalmaz. Bende kalmaz bu. Tabii sen bana bu konuda biraz kızıyorsun. Senin üzerine konuştuğumda, seni biraz böyle ayrıca övdüğümde.
1: Kabar mı böyle şey oluyor?
0: Evet.
1: Şey misirgalar gibi, baba misirgalar gibi böyle kabarayım.
0: Abartma be Nedim diyorsun. Denk durdu be çocuk diyorsun ama ben yine de söyleyeceğim. Şöyle. Benim tıraşı merak edenleri. Şöyle bir benim yazmış olduğum Haşim abimin berber dükkanı için yazmış olduğum kısa bir reklamım var. Şöyle. Gentleman Berber Show. Yani burası öyle sıradan bir berber değil. Burada saç gider ama stil kalır. Makas konuşur, tarz susar. Her kesim bir eser, her müşteri bir efsanedir. Sakalın şekli adamın kimliğidir diyen ustaların yeri burası. Kral koltuğunda otur, aynada tacını gör. Nerede mi? Apollonus 15 İskeçe'de, telin hemen altında. Lidl'dan sağa kıvrıldın mı düz git. Yaklaşık 250 metre sonra solda. Gentleman's Barbershop. Adrese değil, stile çalışır.
1: Burada ben alkışlara girmek istedim. Kaç para sponsorluk açalım? Sponsorluk vereceğim sana dedim. Nedim'e sponsorluk vereceğim kıymetli dinleyicilerimiz. Yani ben bu kadar güzel tanıtamazdım. Teşekkür ederim, sağ olasın Nedim.
0: Eyvallah abi, gerçekten ben bunlar gerçekler çünkü dediğim gibi çok kişi merak etti, çok kişi soruyor. Ben de çok beğendim. Şöyle gerçekten şimdi işin ehlisin, yıllardır bu işi yapıyorsun. İnanılmaz güzel kesiyorsun. Şöyle benim için kesmekle değil, sen resmen resim çiziyorsun yani. Ben çok beğendim. İnan çok beğendim, çok mutlu oldum. Tam istediğim gibi bir
1: beğendi,
0: kesim.
1: Hanım beğendi mi?
0: Çok beğendi. Gerçekten vallahi çok beğendi. Böyle eve gidince gerçekten Haşim abi bu işi yapıyor ya dedi.
1: Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz şey Nedim geldi. Nedim Almanya'da kendi saçını kendi kesiyor. Kaç yıl?
0: Yaklaşık 13 yıl oldu. Evet.
1: 13 yıl oldu. Abi de 13 yıl sonra ilk defa bana biri şey değdirdi diyor. Başka makası değdirdi diyor. Dedim tamam bak sırası gelmiş o yüzden rahatladı böyle iyi oldu.
0: Ya bir tuhaf oldum. Bu bir gerçek bir tuhaf oldum. Şimdi ben berber koltuğunda oturuyorum. Biri benim saçımı kesiyor. Hiç alışkın değilim. 13 yıldır tamamen kendim.
1: Düşünsene evet.
0: Yani bu da ilk defa diyorum ya burada oluyor.
1: Çok az insan kendi saçını kesebilir biliyor musun? Evet. Yani. Yetenekli olabilirsin ama onu böyle ayarlamak da farklı.
0: Tabii. Kolay olmuyor çünkü çok hatalar olabilir. Evet. Doğru düzgün kesmek. Tabii bu benim tecrübe yıllara dayanan bir şey.
1: Tabii
0: yani. Tabii hatalar yaptım mı yaptım muhakkak yani. Bu hemen bugünden diğer güne olan bir şey değil.
1: Mutlaka.
0: Yıllardır hata yapa yapa öğrendik. Kolay mı? Değil. Öneriyor muyum? Hayır. Denemeyin.
1: Yoksa kesmeyin bir tarafınızı.
0: Evet. Hatalar oluyor çünkü. Kazalar da olabilir. Aman Allah korusun.
1: Celalettin Agam göndermiş. Celalettin Agam biliyorsun. Sesli mesaj şarkı arasında bir dinleriz bakalım ne göndermiş diye.
0: Tamam. Okay. Tabii. Celalettin abicim günaydına bu arada.
1: Günaydınlar Agacım. Beyaz saçlı prens o.
0: Evet.
1: Kaptanım benim günaydın. Village Market Cedar'ı

0: Village Market Selero süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi oldular. Village Market Selero Gökçeler'de. Village Market Store
1: Selero.
0: Bitti. Gökçeler'le çok iyi çalışıyoruz. Gerçekten Gökçeler asfalt boyuna, asfalt boyunda olmayan dükkanlara da kolaylıklar diliyorum. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetleri bulabilirsiniz. Village Market Selero'da, Village Market Selero olarak da Instagram'da bulabilirsiniz. Evlere servis var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde evlere kadar servislerinizi, hatta iş yerine kadar getiriyorlar. 694-516-40-15 siparişleriniz için. Çalışma saatleri sabah 7, akşam 11, pazar günleri de 9'dan 1'e kadar var. Artı Village Market Seller'da Rent-A-Car. Rent-A-Car Almanca mı?
1: Rent-A-Car.
0: Yoksa İngilizce. Bak şimdi Rent-A-Car.
1: İngilizce olması lazım. Kar araba evet.
0: Almanca nasıl? Araba kiralama?
1: Ya kiralamak. Şimdi neydi ya?
0: Arabayı kiralamak.
1: Leasing yani.
0: Ausland falan. Ev kiralıyorum mesela, evet. Nasıl?
1: Ev kiralamak ya, meeting. Evet, tamam. Meeting.
0: Okey. Almanca sohbet et, biz kendimizi Almanca daha iyi ifade ediyor biliyoruz. Almanca sohbet etmek istiyoruz derseniz neden burada?
1: Estağfurullah.
0: Vallahi hani şey olur işte, Türkçeyi pek.
1: Tabii yazabilirler.
0: Ama benim Türkçe sorun pek güzel olmamak, ben var Almanca konuşmak, hani hemen Almanca'ya çevirebiliriz.
1: Hiç sorun değil, tabii yazabilirler.
0: Yani Almanca da yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Ver insanı.
1: Nedim.ch.
0: Yani, evet. Yunanca var, Pamukça var, İngilizce var, Almanca var.
1: Bayağı saydın abi ya.
0: Vücut dili var. Hani
1: var.
0: Oluyor bazen, insan kendini ifade edemiyor. Mesela diyor ben işte Almanca daha güzel anlatabilirim kendimi diye. Hani o konuda Almanca'da yazmak istiyorsanız mesajlarınızı yazabilirsiniz dedim.
1: Kendi... Şimdi ben dillerin ne kadar yardımcı olduğunu, yani ne kadar fazla dil biliyorsan o kadar iyi oluyor.
0: Evet.
1: Gerçekten ben bunu yolculuklarda çok iyi anlıyorum. Yani şu Balkan ülkeleri geçiyorsun ya. Gerçekten hemen hemen tüm Balkan ülkelerinde Bulgarca anlaşabiliyor mesela adamlar.
0: Evet.
1: Birbirine yakın bir dil yani. Şimdi tamam, Sırbistan, Bosna falan hepsi hemen hemen nerede Bulgarca konuşsan adamlarla anlaşabiliyorsun bir şekilde. Olmadı İngilizceye dönüyorsun.
0: Olmadı İngilizceye dönüyorsun.
1: Evet.
0: İşte yani birkaç dil bilmenin çok büyük avantajları
1: tabii,
0: var.
1: Tabii muhakkak.
0: Londra'dayız dedim, Ömer kardeşim yazmış. Kardeşim günaydın, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Konuğuna da selamlar. Konuk mu? Ömer ne konuğu? Adam artık bizden biri oldu. Konuğu geçtik. Selamlar, kendini çok alıştırmasın bize. Böyle radyodan yoksa alışkanlık yapar, devamlı isteriz, gördün mü?
1: Eyvallah Ömer abicim. Çok teşekkür ederim. Günaydın abi. Sağ olasın.
0: Yani Ömer, başka saatteki programlara da alabiliriz Nedim'i. Geceleyin geç saatlerde, sabaha karşı falan böyle.
1: Olmadı. Artık Almanya'dan
0: bağlanabiliriz. Almanya'dan bağlanabiliriz. Yani, tabii.
1: Teknoloji var. Sadece onu kurmak lazım.
0: Evet. Bir de güzel bir gönderi göndermiş, paylaşmış. Sence sessiz mi yağar kar, yoksa duyulmaz mı düşerken attığı çığlıklar, veya sessiz mi yaşanır acılar diye Ömer Londra'dan göndermiş. Ömer'im teşekkürler, Londra'ya da selamlar.
1: Çok teşekkür ederim Ömer abi, sağ olasın gerçekten.
0: Bir şarkı arası
1: hemen
0: yapalım, hadi bakalım.

Celalettin abicim günaydınlar, günaydınlar. Az önce sesli mesajlarını aldık. Ben de sana kesinlikle katılıyorum. En büyük berber bizim berber. En iyi berber yine bizim berber. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Melat ablamı da selamlar.

0: Takım hazır mı? Oma da hazır mı ne dedim?
1: Hazır hem de nasıl?
0: Takım hazır.
1: Evet.
0: Arzu demiş ki bunu sen oku bir daha nasıl Almancasını auto.
1: Auto vermietung. Evet.
0: Daştım. Araba kiralama.
1: Evet.
0: Az önce konuşuyorduk yani Almanca da konuşabilirsiniz. Evet. Arzu demiş ki bazen Almanca telaffuz etmek benim için çok daha kolay. Türkçe kelimesi aklıma gelmiyor. O Yunanca'da da yapıyorsun. Yani koruyoruz koruyoruz cümleyi işte Türkçe aklımıza gelmiyor. Yunanca hemen atıyoruz.
1: İşte bazen de o aradığın kelimeyi bulamıyorsun. Takılıyorsun.
0: Ama Almancasını biliyorsun.
1: Evet. Dilden dile geçince aynen. Oluyor bazen evet.
0: Onu biz de yapıyoruz.
1: Katılıyorum yani, evet
0: Yunanca
1: kesinlikle.
0: Yunanca falan konuşurken Arzu evet. Mesela Almanca konuşurken şey de oluyor bazen. Karşıdaki Almanca veya Yunanca bilmediği zaman sen konuşurken Almanca kelime atıyorsun, Yunanca kelime atıyorsun, karşıdaki bakıyor. Şimdi ne dedi bu?
1: Bu bizim Almanya'da çok oluyor abi. Evet. Var ya Türkçe konuşuyoruz, Türkçe'den Almanca'ya geçiyor.
0: Evet. Almanca'da Yunanca'ya oluyor. Geçiyorsun orada.
1: Evet, evet.
0: Boşluk kaldı cümlelerde. Bir ile bir şekilde dolacak orası. Evet. Türkçe ile başlıyor. Almanca devam ediyor, Yunanca ile bitiriyorsun.
1: Çok güzel oluyor var ya.
0: Oluyor. Evet. Okey, var mı sende mesajlar bir şey?
1: Şöyle bir bakayım abi hemen de.
0: Ha, evet. Halam demiş ki hadi oyalamayın beni, işim var.
1: Hayda.
0: Tutuyoruz bir seni biz bağlacım. Ya bizim slogan neydi? Gözünüz işinizde.
1: Kulağınız bizde olsun.
0: Ha, sen kulaklarını ver bize. İşinden sen evet. İşini yap, onu ötesi kolay.
1: Halam sen kaçta uyandın sabah sabah? Üst kahveyi devirdin daha iş güç yani.
0: İşlerden dolayı halam bazen gecelerin uyumuyor. İşlerini halletsin diye. Ondan sonra sabaha kadar böyle üçüncü kahveyi içer. Sen üç tane kahve içersen uyuyabilir
1: misin? Ama maşallah
0: misin?
1: Gerçekten. Üç kahve daha sabahın köründe yani. Daha bismillah demedik. Allah helal olsun hala.
0: Aslı'cığım günaydınlar. Aslı günaydın Aşım abi, nasılsın? İyi yayınlar, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Aslı günaydın. Dün Kırköy'de güreşler vardı. Yağlı güreşler. Türkiye'den güreşçiler falan geldim.
1: Ha, evet doğru, posteri görmüştüm.
0: Evet orada. Onlar vardı. Bir Aslı yaz bakalım nasıl geçti güreşler?
1: Günaydın bu arada evet. Aslı neydi?
0: Alimoğlu.
1: Alimoğlu Aslı. Evet tamam. Günaydınlar.
0: Hani o çekirdek var ya sabahleyin ilk gönderenler. Sen, Aslı, Oya kardeşim, Arzu, Ömer.
1: Ha, o kitle grubu yani evet.
0: Fagan'acı Yusuf nerede bugün? Bak şimdi aklıma geldi.
1: Adam kazıyor. Adam kaza kaza Almanya'ya varacak. Evet, var ya. Kazmadı yer kalmadı var ya.
0: Patiko Puşlar'a görüyor mu?
1: Nerede? Hangi köyden geçsem... Yani köylerde su kesintileri oluyor falan, adam ne yapıyor ben anlamadım.
0: Faganacı bizim su kesintisi Faganacı'nın işi, Yusuf'un
1: değil
0: işidir.
1: Mi? Kesin. Yapar. Kazıyor kazıyor adam, kazmadık yer bırakmadı diyor. Otoban, yeni otoban yapacağım diye.
0: Aslı demiş ki güzel geçti, kalabalıktı, biraz sıcaktı da Aslı değil mi? Güzel yemekler yapıldı mı Aslı'cığım, var mıydı güzel yemekler?
1: Bu arada Arabacıköy'ü dinliyor mu? Yüksel abicim, Şermin ablacığım günaydınlar bu arada. Dün bir araya geldik, konuştuk biraz.
0: Aslı demiş çok sıcaktı. Evet vardı, yemekler de yapılmış. Tebrik ederim Aslı'yı tekrar. Kırköy halkını da tebrik ederim. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri için.
1: Çok kalabalık olmuş mu acaba yani?
0: Evet kalabalıktı diyor.
1: Ya, çok insan bir araya gelmiş. Evet, böyle etkinlikler de olur. Olur. Birincinin ismini açıklayabilir mi acaba? Yani dün
0: güreşler bilmiyorum ama şey olarak yapılmıyor. Yani biraz da gösteri amaçlı böyle birinci, ikinci falan. Onlar da belirliyorlar da.
1: Muhakkak şey olmuştur canım. Yani onu da yazarsa iyi olur. O şekilde bilgilenmiş oluruz.

0: Dedim ben bir istersen sponsorları bir okuyayım şöyle.
1: Tabii abi müsaade senin.
0: Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive sizlerle efendim. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu da var. Yine yanınızda, yine hizmetinizde Avin Drive Elin, Şaban Bandak ve Ceyhan. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive, Şaban Bandak. Sabit telefon 2541-078-007, 698-42-74-718, Şaban Bandak, Avin Drive. Evet ben devam ediyorum birazcık. Master Travel efendim, Master Travel Tempo Turizm'le çalışıyor. Master Travel ve Tempo Turizm işbirliğiyle her gün 20 euroya İstanbul'dan Stradiki Leskin orada evinin oradan otobüsler kalkıyor geceleyin. Tempo Turizm'de 20 euro efendim, yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, güvenli ve ekonomik konforla birlikte sizin istediğiniz fiyatlarda 3 milyon otele anında rezervasyon ve ekonomik paketler yapıyorlar. Balayı paketleri var. Bütün havayolu şirketlerine bakın, dikkat edin. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerinin temini de Master Travel'de. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle Sofya'dan, İstanbul'dan, Selanik'ten ve Atina'dan havalimanlarından sizi alıp evinize getiriyorlar. Evinizden de yine lüks araçlarla istediğiniz havaalanlarına sizi gönderiyorlar. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Master Travel olarak Instagram ve Facebook'ta bulabilirsiniz. İnternet sayfaları da mastertravel.gr olarak. Günaydınlar, selamlar demiş Serkan Süleyman. Serkan'ım günaydın. Jim'de spor yapıyor ya Serkan Süleyman, bazen orada dinliyor bizi.
1: Günaydınlar, evet. Şu an sporda herhalde.
0: Büyük bir ihtimal herhalde. Serkan spor salonunda mısın? Tatile de girdiği için herhalde oradadır.
1: Aslında böyle azimli insanlar, böyle disiplinli insanlar.
0: Evet.
1: Abi ya ben gerçekten takdir ediyorum ya, helal olsun. Onlardan biri Esat abimiz de mesela. Adam sürekli koşu yapıyor. Vallahi helal olsun. Bilmiyorum, ben çok takdir ediyorum.
0: Bilmiyorum, takip ediyor musun, var mı? Burada tatilde bile gene evet, o sporunu evet. Bırakmıyor. Disiplin işte bu.
1: Takipleşiyorsun.
0: Bak bu önemli.
1: Sürekli koşuda, sürekli koşuda. Gerçi koştum da bir de böyle bizim gibi 2-3 kilometre değil. Adam 6, 8, 10 var ya.
0: Bir ara şey diyor, kendimi bir unuttum diyor, Almanya'da koşuyor. Nerede kalıyordu? Lindau.
1: Evet, evet.
0: Lindau'da kalıyordu.
1: Evet.
0: Bonn'un Münih'in etrafından döndüm bir yer 2-3 kilometre falan. Unutmuş herhalde kendini. Unutmuş. Aldıramıyor kendini. Koş Allah, koş Allah, koş Allah.
1: Yani iyi koşuyor. Gerçekten helal olsun. Bir de her gün koşuyor. Hiç ihmal etmiyor yani. Evet.
0: Ha, bak.
1: Evet.
0: Serkan spor salonunda
1: evet.
0: Çalışıyor yani, şey yapıyor.
1: Şu an ter atıyor yani.
0: Ter atıyor.
1: Ter atıyor.
0: Yorulmuş zaten ama biraz dinleniyor. Serkan kolay gelsin. Zor senin için de, o kadar ağırlığı nasıl kaldırıyorsun be?
1: Kolay gelsin gerçekten.
0: Kaldıramazsın o kadar, çok çok ağır. Girme o kadar ağırlığın altına
1: bence
0: Serkan.
1: Bence özellikle bu çok ağır.
0: Bu son
1: çok.
0: Bak şey yaptı, 25-30 kilo var herhalde.
1: Rahat rahat.
0: Kaldırma maazallah, bir yerine bir şey olacak, şey yapacaksın.
1: Aman Allah korusun.
0: Denk dur, şey yap Serkan, hadi kolay gelsin canım, hadi terleme çok, hadi.
1: Evet.
0: Bir şarkı arası yapalım mı?
1: Hemen abi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Sarıfacığım, Emrah bugün neredesiniz, nerelerdesiniz? Yine Şahin'de devam mı yoksa başka bir yere mi geçtiniz? Bir yaz bakalım, merak ettim ben bugün. Nerede çalışıyorsunuz? Murat'ım yine gezmelerdesin görüyorum, yine gezmelerde. Tabii şu an tatildesin, tadını çıkar. Gez, toz, eğlen.

Evet, her zamanki olduğu gibi ara ara böyle sevgili dinleyicilerimiz bizi ziyarete geliyor. İsterseniz biz o sırada oyun havalarıyla böyle devam edelim. Biz de ziyaretçimizi burada karşılamış oluruz. Biraz

Serfeciğim çok yükseklerdesin Niyaz bugün. Var ya felaket yüksek. Aman Allah korusun. Fotoğraflar geliyor evet. İskeçe'desiniz yakın, çok yakın. Bize yakınsınız. Canın sıkılırsa buyur gel. Kahveye beklerim. Senin de çok sevdiğin böyle oyun havalarından devam edeceğim Serfeciğim. Şöyle işi bırakıp iki göbek atıver. Ondan sonra devam edersin.

0: Gelme. Sen hazırlayabilir misin?
1: Hemen hazırlıyorum tabii.
0: Ömer'im eyvallah. Ben de Mustafa hocamın mesajlarına bir bakayım. Vallahi çok sevindim Mustafa hocam ya. Abim günaydın, kolay gelsin. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Orhan Timuz'a benim herif pirzola biftek. Ha, onu da bir hazırlar mısın Nedim'im?
1: Tabii ki de hemen.
0: Mustafa hocam saygılar. Benden de saygılar, sevgiler. Tabii ki de olur. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Buralardasın? Emeğin var üzerimizde. Onu unutmadık. Allah razı olsun. Sağ olasın Mustafa hocam. Thank you very much. Thank you so much. Good morning everyone. Biraz İngilizce'de gelişme var mı Mustafa hocam? Nasıl duyuluyor? Radyoda falan. Var yani, İngilizce var. Nedim Almanca konuşuyor. Teşekkürler canlar. Sağ olun radyolarını yeni açanlara tekrar güzellikler diliyoruz efendim. Unutmayın, yeryüzündeki her şey gökyüzünden nasibini alır. Teşekkürler Mustafa hocama. Saygılar, selamlar. Pirzola bifteği de hemen hazırlayacağız. Dedim ben devam ediyorum mesajlarımızı okumaya. Raif bir video göndermiş. Ona bir sonra bir bakacağız. Dilek Hanım günaydın. Günaydınlar herkese. Kusura bakma ben saatleri karıştırdım diye. Harcayar mesafeler ne demek? Almanya'da şey oluyor Nedim. Hani buradaki saatler oradaki saat arasında fark oluyor. Dilek Hanım onu yazmış.
1: Ara ara ben de karıştırmıyorum değilim yani.
0: Vallahi ben de karıştırıyorum.
1: Evet, bir saat olmasına rağmen ara ara bende de kafa gidip geliyor böyle.
0: Tamam. Okey. Ben temsil ettim sizi. Celalettin Akam şeye gitmiş, güreşlere gitmiş. Sıkılmayın, sizi ben temsil ettim Kırköy'deki güreşlerde diye.
1: Eyvallah Celalettin abicim.
0: Videoda göndermiş.
1: O yapar. O
0: sağ
1: yapar.
0: Sağ olasın. Evet. Müsaadenle bir hemen sponsorumuzu okuyalım. Ondan sonra tamam. Pirzola biftek hazır mı?
1: Ya da İbrahim
0: Tatlıses. İbrahim Tatlıses sanki kim söylüyor mu? Dur hemen söyleyeyim.
1: Tekrar şarkıyı bir ver.
0: Önlerden şeydi. İbrahim Tatlıses de ten gelmezsen gelme. Tez gelmezsen gelme olacak.
1: Tamam hemen.
0: Şimdi Nedim kardeşim şarkılar hazırlarken o bir DJ'di aslında. DJ Nedim, coming soon BV Nedim. Sizlerle Dürüm Gökçeler, açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağımızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler. Çıkın gidin, durun yiyin Dürüm Gökçeler'de. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburgerler var, ekmek ve pidede, yani pidada gerçek etten hazırlanan et döner var. Çeşitli salata ve diyet salata var. Çıkın gidin. Harika lezzetli malzemeyle hazırlanmış dürümleri bir deneyin, bir yiyin. Dürüm Gökçeler. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulaklarında bulabilirsiniz. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarda buluştuğu lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağda. Size hiç uzak değil, pazar günleri de açık. Pazar günleri de çalışıyorlar. Pazar günleri çalışıyor Almanca nasıl? Pazar günleri de açık.
1: Sonntag geöffnet.
0: Bak işte. Sonntag ne? Bir daha söyle.
1: Sonntag geöffnet.
0: Sonntag geöffnet Dürüm Gökçeler. Pazar günleri de açık olmakla birlikte bir telefon ile siparişlerinizi evinize ve iş yerlerinize de getiriyorlar. 697 22 025 50. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm.
1: Dürüm, evet.
0: Dürüm. Okey. Hazır mı şarkılar?
1: Hazır.
0: Gelmezsen gelme. İlk önce İngiltere'ye gönderelim. Arkasından Mustafa hocamın istediği Pirzola Biftek şarkısını dinleteceğiz. Let's go!

0: Nedim'im çok teşekkür ederim. Şarkıları böyle hemen hazırlıyorsun. Mustafa Hocam'a gönderiyorum. Onlar istediler. Sabah sabah böyle priz olabilir.
1: Seve seve. Tabii böyle şimdi sabah sabah gel de çalış. Yani inşaatta çalışanlar şimdi ne yapıyordur merak ediyorum.
0: Bir taraftan sıcak, bir taraftan pirzola biftek. Mustafa Hocam size gönderdik.
1: Birazdan videolar, fotoğraflar gelmeye başlar. Evet.

Tabii ki Mustafa Hocam, tabii ki söyleriz. Bu güzel şarkı ayrıca Orhan Usta'ya da, Orhan Usta'ya da gönderiyorum. Orhan Ustacığım, Mustafa Hocam'a da ve Orhan Usta'ya da kolaylıklar diliyorum. Orhan Usta ne ustası Mustafa Hocam, bir yaz bakalım.

0: Nedim'in bu arada halam fotoğraf göndermiş bahçesiyle, görüyorsun. Orada havalar bayağı kuru diyor. Almanya'da yağmur falan yokmuş diyor.
1: Evet, son günlerde bayağı bir sıcak dalgalar vurmaya başlamış. 30 derecede falan. Yani ben de aldığım fotoğraflara göre söylüyorum. O yüzden.
0: Bir haber vardı YouTube'la ilgili, az önce konuşuyorduk.
1: Evet, şöyle. YouTube'un yeni paylaştığı, daha doğrusu bu bayağı bir zaman oldu paylaşalı. Şöyle bir şey. YouTube yaptığı yeni açıklamayla tamamen yapay zeka tarafından üretilen video ve müziklere artık para ödemeyeceğini duyurdu. Yani açayım yapay zekayı, besteleyeyim şarkıyı, yükleyip parayı cebe indireyim devri kapanıyor. Şirket gerçek emeğin ve insan üretkenliğin arkasında izleyerek yapay zeka içeriklerinin monetizasyonu, yani kazanç kapısını kapatma kararı aldı. Yani bence tam yerinde bir karar olmuş. Sonuçta yapay zeka ile artık çoğu videolar, çoğu müzikler yapay zeka ile hazırlanmaya başladı. Artık bir emek yok yani. Yapay zekaya veriyorsun, yapay zeka senin için her şeyi hazırlıyor. Alıp YouTube'a yüklüyorsun, ondan sonra gelsin paralar. Bence tam yerinde bir karar olmuş. Yani mantıklı. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Bir de sizin görüş açınızı almak isterim.

0: Nedim, az önce dedin yani bakıyorduk Pirzola Biftek şarkısına. Evet. Ne kadar provales vardı?
1: 114 milyon.
0: 114 milyon. Sen dedin ya bir centten falan olsa hesaplayın artık.
1: Yani çok para yapar. Çok
0: bayağı bir para.
1: Ama onun arkasında bir emek var sonuçta.
0: Ha, onu söyledi mi dinleyiciler?
1: Evet evet. Yani şimdi video bu AI ile hazırlanan videolar müziklerde bir emek yok. Bilmiyorum yani. Her şeyi yapay zeka veriyorsun. Sen benim için yap diyorsun. Ondan sonra yükle gelsin paralar. Olmaz ki.
0: Evet, onu Sezer'le de konuşuyorduk, hatırlıyorsun değil mi? Hani çok tepki veriyordu bana işte, evet. Aşmaga niye gene AI falan, sen bir ara, evet. Dedin ya ama onda da bir emek var, onunla da uğraşmak istiyor diye de.
1: Evet.
0: Herhalde YouTube şey yaptı, yani bunları kabul etmiyoruz.
1: Evet, tamamen karar aldılar yani, bunlara hiçbir sent ödemeyeceklerini dahi haber yaptılar yani.
0: Ben doğru buldum bu kararı.
1: Bence de doğru yani, bu benim işim olmasına rağmen söylüyorum gerçekten. Evet. Ben bilgisayarcı olarak Alman her günü AI ile çalışmak zorunda kalıyorum. Ama buna rağmen doğru bir yerinde bir karar olmuş.
0: Seninle bir ara konuşuyorduk, kışın falan diyordun. Böyle bilgisayarlara falan gidiyordun yani, işte onları denklemeye falan, arızaları falan gidermeye. Ya da başka bir şey için gitmiştin. Bir müşterin ya da bir arkadaşın sana şey demişti. Şimdi sen bilgisayarı biliyorsun.
1: Evet.
0: AI'den önce de vardı senin bilgisayar. Sana dedi ya işte, ben onu bir bakayım neye var diye. Hatırladım, sen müşteri demiş veya arkadaşın demiş, AI'ye soralım ben Nedim.
1: Evet yani artık
0: böyle
1: o kadar...
0: Böyle bir sohbet olmuştu.
1: Ha. Evet, o kadar... Dünya çapında artık herkes AI'yi biliyor yani. AI, yapay zeka artık herkes biliyor. Çoluk çocuğa sorsan artık herkes biliyor. Yani müşteriye gidiyorsun, bir şey bozulmuş, direkt AI soralım diyor.
0: İşte, beni diye çağırdın zaten, ben yani, ustayım işte.
1: O zaman ben boşuna gelmiş oluyorum yani.
0: Ben şey mi yapayım şimdi, Nedim'i tıraş yapacağım, dur AI'ye söyleyeyim yani, nasıl tıraş.
1: Olur mu? Olmaz.
0: Ama oraya gidiyor değil mi?
1: Evet,
0: yani
1: olay... oraya gidiyor gerçekten.
0: Şimdi ben gözlemliyorum çevrende de, işte gençler olsun, çocuklar falan olsun. Ya bir abi bir soralım bakalım AI'ye. Evet. İşte şampiyon olacak mı?
1: Bu AI de yapay zekada öyle bir programlanmış, tasarlanmış bir şey. Hı. Ki ne sorsan ben bilmiyorum demez. İlla bir saçmalık bir cevap verir sana yani.
0: Peki Nedim, şimdi maruz görürse kıymetli dinleyicilerimiz, biraz sohbet de ediyoruz. Hazır Nedim gibi bir profesyonel, bilgisayar üzerine profesyonel bulmuşken bir soralım. Yani bu dedin yani hayır demiyor. Nasıl çalışıyor? Yani AI'nin mantığı ne? Bütün verilerimi o kadar kısa zamanda gözünden ya da aklından mı geçiriyor? O mantığı biraz anlatabilir misin?
1: Aslında yani? AI sen, ben yani tüm kullanıcılar sayesinde kendini geliştiriyor. Yani bu tabii ki de internet üzerinde aramalar yapıyor. Biz bir soru sorduğumuzda, hı hı, internet aracılığıyla tabii ki araştırmalar yapıyor. Ama bu genelde sen, ben, tüm kullanıcılar sayesinde kendini günden güne, saatten saate, saniyeden saniyeye geliştiren bir şey.
0: Saniyeden saniye.
1: Tabii.
0: Bütün yüklenen, internet ortamına yüklenen bilgileri alıyor, onları değerlendiriyor, sorulan soruya, evet, göre onlara cevap buluyor, öyle mi?
1: Aralarından en mantıklı cevabı alıp sana vermeye çalışıyor ama tabii ki de çok yanlış cevaplar da verebiliyor. O yüzden orada çok dikkatli olmakta fayda var. Zaten bunu en aşağıda genelde tüm yapay zeka programlarının alt kısmında geçiyor. Dikkatli olun diye, hata yapabilir, yanlış cevaplar verebilir. Lütfen kontrol ediniz diye.
0: Öyle bir uyarı geçiyor mu?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tüm yapay zekalarda bu geçiyor. Hatta en alt kısmında genelde görünüyor yani.
0: Yapay zekayı ilk oluşturan kişilerden bir tanesi. Belki sen de o haberlere denk gelmişsin. Adam yapay zekadan sonra istifa ediyor. Bir konuşma yapıyor. Belki sosyal medyadan gelmişsindir böyle. Yani onun çok tehlikeli olduğunu falan, biz bunu bulduk ama ben devam etmek istemiyorum diye istifa ettiğini, öyle bir haber kalmış bak aklımda.
1: Yani şöyle, abartmadığımız sürece aslında evet, evet, günlük hayatımızda kullanabileceğimiz, evet, bir şey ama orada yani bizim kendi bilgilerimizden ne verdiğimiz, ne yazdığımız çok dikkatli olmamız gereken, hı-hı, bir yer yani.
0: Okay.
1: Öyle kafamıza göre herhangi bir bilgiyi, her şeyi paylaşmamakta fayda var derim. Yani ben kendimce... Evet. Allah'ın her günü bununla uğraşıyorum, bununla çalışıyorum.
0: Evet, ondan sonra.
1: İnanılmaz zaten yardımcı bir şey. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Ama şöyle %40, %50 hemen hemen yanlış cevaplar da veriyor yani. İnanılmaz dikkat etmekte fayda var derim ben.
0: Okey. Nedim'im çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Sağ olasın, emeğine sağlık, aklına sağlık. Arkadaşlar, Sezer nerelerde? Geldi mi memlekete? Onun da düğününe az kaldı. Değil mi? Haftaya cumartesi. Arzu geçen gün Sezer fotoğraf gönderiyor. Bizim buralara gelmiş. Bizim buraya Mirodato'ya gelmiş. Hatta Nedim'le de konuştuk onu. Cumartesi, yok pazar günü fotoğraf gönderiyor. Bana bak abi diyor, neredeyim diyor. Gelmiş böyle, dedim geleyim istersen görüşelim. Uygun olmadı. Şimdi Arzu'yu anlatıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü çok kalabalık gelmişler. Kayınvalide, kayınpeder, görümceler, örümceler falan.
1: Evet evet.
0: Yemek falan şey yapıyordu. Yani Arzu'cum senin anlayacağın Nedim yavaş yavaş böyle... İşte hani izin vermediği, vermiyor hanım gibilerinden. Gelemem gibilerinden.
1: Evet, ben de kendisiyle yazıştım Instagram üzeri. Dedim sen ne yapıyorsun dedim. Sen bizim buralarda mısın? Fotoğrafı görünce ben de biraz şoka girdim doğrusu.
0: Evet
1: evet, evet buralara geldim dedi. Biz geçen radyoda söylemişti zaten kendisi. Bir baktım Yabanaki Beach Bar falan. Hayırdır dedim, sen ne yapıyorsun burada? Evet dedi, biz ailecek geldik dedi.
0: Evet.
1: Dedim buyur gel yanımıza bir kahve içek falan dedi. İşte hanım başka görev vermezse işte kayınvalidem o olmazsa böyle olmaz dedim. Ya uzatma gerek yok. Kaçıver aralarından, sıyrılıver gel.
0: Yani şimdiden yavaş yavaş hanıma söylüyor bakayım. Sonra bize de çıkıyor işte.
1: Bu daha başlangıç.
0: Daha başlangıç.
1: Biz ona dedik.
0: Bir dinleyicim demiş ki bu nasıl oluyor YouTube'a girdiğimiz zaman hani konuştuğumuz konular veya aramızda geçen sohbetleri görebiliyoruz demiş. Ya da YouTube hemen ona bize çıkarıyor bilgisayar. Mesela bir sohbetten bahsediyoruz. Kahve, telefon, para. Onunla ilgili şeyler çıkıyor önümüze. Videolar.
1: He şimdi onun
0: diyorlar
1: üzerine...
0: Diyorlar yani işte telefon bizi dinliyor gibilerinden.
1: Ya şimdi şöyle, onun üzerine küçük bir araştırma veya bir şey arama yaptıysanız onun algoritma, arka kısmında çalışan algoritma bunu ona göre zincirleme, reklamlar veya öneriler yapıyor. Ona göre öneriler çıkartıyor karşımıza, evet.
0: Ha, o yüzden karşımıza evet. Çıkartıyor onları.
1: Örneğin araba üzerine bir arama yaptıysan arabayla ilgili bağlantılı ne varsa algoritma arka kısmında çalışıyor, ona göre de içerikler veya reklamlar karşımıza çıkartabiliyor.
0: İşte görüyorsunuz efendim, bilenle bilmeyen bile olur mu? Adam okumuş, adam çocuk sonuçta bizi aydınlatıyor valla Arzu. Madem oralarda değil, yakında size insan bir kısa uğrardı. Sezer, ah Sezer diye gülücüklerle falan söylemiş. Arzucuğum yani böyle. Anladın sen onu. Biz buradan söylemiyorduk işte hani bekarlara falan evlenecekseniz diye iyi düşünün gibilerinden. Adam aynen öyle dedi Arzu. Ya dedi şimdi kalabalık, bak hatta Nedim'le de konuşmuş. İşte kalabalık kız müsait değilim falan gibilerinden. Diyemiyor ki, hanım izin vermedi.
1: He, direkt söylemiyor tabii. Dur da sen daha yolun başındasın. Ah başına gelecekleri bir bilsen.
0: Gör bak. Neler gelecek başına senin. Dürüm Gökçeler dinliyor, kolay gelsin. Dürüm Gökçeler'e de teşekkür ediyoruz. Ve Tosteki Tubobo Seydan İdris Bekir'le de ustamız. Sen şarkılar hazır mı? Bir şarkı arasından sonra reklamlara gireriz.
1: Tamam.
0: Tosteki Tubobo Seydan İdris efendim. Mangalın kokusu, etin dokusuyla buluştu. Ateşle dans eden lezzetler. İdris Seydan Bobo Bekirli de. Bereketi Rodopis, Tosteki Tubobo Instagram'da bulabilirsiniz. Efendim ekmek ve pide de döner tavuk aradınız. Lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata ve orektikalar Tosteki Tubobo'da. Hangi şarkı hazırladın canım benim? Odasına girdim, fincan elinde. Fincanda ne var? Bas bakayım. Ne koymuşlar fincana?

0: tek sahibi.
1: Edebim yayındayız kardeşim. Aslı gönderdi ya, hani sabah sorduk. Dün pazartesi günü yağlı güreşler vardı Kırköy'de. Baya bir dinleyicimiz gitmiş. Celalettin Agam da gönderdi. Şeyi sormuşlar hani birinciyi falan. Aslı göndermiş. Serhat Balcı birinci olmuş. Recep Kara ikinci olmuş. Recep Kara'yı zaten bütün dünya biliyor. Üçüncü kişinin kim olduğunu bilmiyorum demiş Aslı kardeşim.
2: Eyvallah. Aslı, çok teşekkür ederim bilgilerin için.
1: Evet, gerçekten ben de teşekkür ederim. Ve cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Yakup abim kolay gelsin. Sana da. Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskece'de Banagi Çaldar 69'da cenaze hizmetleri Serhun Deli. Cenaze belki de hayattaki en önemli gerçeklerden bir tanesi ölüm.
2: Evet. O kaçınılmaz bir.
1: Kaçınılmaz bir son. İşte o noktada cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu 7-24 saat arayabilir dinleyicilerimiz. Hepimiz arayabiliriz. Hepimizin başında olan bir şey. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologalar, apotekçiler hazırlıyorlar. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı var. Kağıt işlemlerini hallediyor. Yani bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Her koşul ve mevsimde, yağmurda, rüzgarda, her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu'nda 7-24 saat arayacağınız telefon numarası. Tabii ki Facebook ve Instagram sayfasında var. Ben de yine tekrar bir söylüyorum, 698-7799-377 7-24 arayabilirsiniz. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun yazın ve orada bilgileri alın.

0: müsaadenle devam ediyorum dedim. Vistoni'de altın değerinde bir zeytin. Zeytinyağı doğanın en saf hali. Sofraların vazgeçilmez zeytinyağları. Vistoni'de zeytinyağları. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları da hem Almanya'da hem yanında.
1: Evet.
0: Koptero'da. Biliyorsun yolun üzerinde Vistoni'de. Geçtiğiniz var mı orada? Bilmiyorum. Alt taraf içinde. Şeye yalınlığa girerken.
1: Bilgilerini dediğime yaptığı için yani bacanak sağ olsun gösterdi.
0: Evet orada. Evet. Ben evet Vistoni'de efendim orada 1 litre, 2,5 litre, 5 litre, 10 litre ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için de hazırlanıyor. Şey söylüyorum şimdi izine geldiniz yani giderken Vistoni'den zeytinyağlarından alabilirsiniz, deneyebilirsiniz.
1: Almanya'da Düsseldorf'taydı değil mi?
0: Düsseldorf'ta evet. Bir iletişim bilgileri var zaten www.vistoni.de'den de bilgileri edinebilirsiniz. Vistoni'de olive oil, yalınlığa kopterodan. Bu ne şimdi Güray göndermiş. Günaydın herkese. Güraycığım bu ne? Güray meraklı böyle şeylere. Kuşun şeyini göndermiş. Ne kadar güzel renkli bir kuş böyle bu Güray.
1: Kendi kuşu mu?
0: Kendi kuşudur herhalde.
1: Papağana benziyor da.
0: Papağana benziyor. Hayır evet. Daha çok şey. Saksan olur mu ya?
1: Muhabbet kuşu ya.
0: Muhabbet kuşu herhalde. Güray bundan muhabbet ediyor. Güray sen kuşunu bırak. Gel kardeşim bize bir dinle şimdi. Kuş orada bir rahatlasın. Güray da zannediyorsa bu hafta yola çıkıyor.
1: Almanya'nın neresinden?
0: Almanya'nın neresinden? Bak geçen de yazmıştı. Ya Güraycığım sen bir daha yaz bakalım Almanya'nın neresinden. Bir yazarsan memnun olurum. Evet. Tamam yazıyorum.
1: Bu arada Emrah'ım Xarfe beni dinliyorsan şöyle bana bir konum atarsan sevinirim. Ben buradan yayın sonra direkt yanınıza uğramak isterim. Yakından hem sizi görmüş olurum hem konuşmuş oluruz. Yoksa biz bir araya gelme ihtimali zor görüyorum. O yüzden...
0: Kuşlar onun kuşlarıymış. Daha farklı kuşlar da var diyor Güray. Yani kendi kuşuymuş.
1: Çok kuşları var anlaşılan. Var.
0: Kendi üretiyor herhalde yavrularını falan kendi. Stuttgart.
1: Ha Stuttgart. Evet Stuttgart, tamam.
0: Güraycığım.
1: Aa Stuttgart bana çok uzak abi ya.
0: Uzak.
1: Çok uzak. 500 kilometrenin üzerinde.
0: Stuttgart'ın Recep Usta mı orada? Biliyorsun bazı evet. Önce çıkıyor canlı yayına.
1: Evet evet.
0: Ama
1: evet.
0: O da bayağı bir zamandan beri yazmadı herhalde. İzine mi gitti falan. Stuttgart'a da çok çok selamlar. Stuttgart günaydın.
1: Günaydın Stuttgart.
0: Şarkı arası verelim mi?
1: Verelim abi.
0: Güzel şarkı dinletelim dinleyicilerimize.

dedim. Belçika'dan dinleyicilerimiz var ya, İsmet'le Ciermo. Yakında radyolarda, DJ'lerde yapay zeka ile yayın yapmaya başlayacak. O zaman dert etmeyin. İş var bizde, kapımız açık size demiş. Bak, bizi düşünen dinleyicilerimiz de var. Tam olarak ne iş yapacağız İsmet kardeşim bakalım? Ciermo ile birlikte.

0: sesi ayarlıyorsun oradan, o müzik sesini. Belçika da İsmet demiş ki, İsmet kardeşim, inşaat, çatı, izolasyon seçerseniz, öğrenirseniz 3 seneye X5 ile gidersiniz memlekete tatile. 7 yıldızlı tatile 7. yılda Porsche Cayenne ile gidersiniz. Kapa kaç. İsmet ayarla biletleri, İsmet geliyorsun. İsmet, senin bu söylediklerini biz 10 sene 20 sene çalışsak burada olmaz İsmetciğim, canım benim. Kapa sen hemen. İnşaatı, çatı, izolasyon. Severseniz, öğrenirseniz 3 sene X5 ile gidersiniz memlekete tatile, 7. yılda Porsche Cayenne.
1: Bu maaşı Belçika'da mı veriyorlar?
0: Belçika'da maaş yazmadı. Sadece
1: bütün bunları Belçika'da yapabiliriz.
0: Evet, orada çalışıyorlar Geronimo'la birlikte. O zaman biz geliyoruz. Pazartesi kaçalım mı?
1: Hemen.
0: Hanımlardan izin alalım biz.
1: İlk biletlerle direkt.
0: İsmet gönder kardeşim. Gidiş olsun, geliş olmasın. Biz kalalım orada birkaç sene. Ne bu ya? 3 senede X5 alacağız falan böyle. İyi çalışıyor, iyi kazanıyorlar demek ki.
1: Herhalde. Yani bunu Almanya'nın... Almanya'da başaramıyoruz yani. Bilmiyorum. Almanya biliyorsun Avrupa'nın 4. en zengin ülkesi.
0: Ekonomik olarak, evet. Demek ki Belçika'da da iyi kazanıyorlar. Allah işinizi artırsın İsmet kardeşim. Yani. Maşallah.
1: Rabbim verdikçe versin. Daha da versin.
0: Ciğermo yaşını maşallahı nasıl çeviririz, o fukaran da nasıl anlayacak? Neyse. Ciğermo, vallahi tebrik. Congratulations. Vallahi bravo.
1: Evet, Serfaz göndermiş. Emran diyor ki, ortağı Ramazan demiş ki, beni bulman için belediye etisi yapman gerekirmiş. Allah'ım, niye o kadar mı karışık yerlerdesiniz? Sen bir konum gönder Serfaz'cığım. Bir konum gönder. Ben buradan çıktığım gibi direkt yanınıza bir uğrayacağım inşallah. İskeç'e de uzakta değilsinizdir diye umuyorum.

0: Nedim, şimdi dedim yani biz hanımlardan izin alalım diye Arzu demiş. Hanımlarınızı da bir daha gelmeyeceğiz demeyi unutmayın Haşim. İzin isterken. Belçika'da öylemiş mi gerçekten? Vallahi ben de şaşırdım Arzu. O yeni dinleyicilerimiz İsmet ile Ciermo. Ciermo İspanyol bir arkadaş. Bizi dinliyorlar. Yakında Türkçe'de konuşur zaten Ciermo. Valla az önce okudum işte mesajı Arzu. Öyle iyi kazanıyorlar galiba.
1: Yani bütün bunları bu kadar kısa sürede yapabiliyorlarsa demek ki çok iyi kazanıyorlar.
0: Bu arada Arzu demiş iyi bari en azından Letonya, Estonya yatmış.
1: Yok oralar bitti, söndü artık oralar, gitti. Yani hiç olmasa şimdilik kaldı.
0: Niye bakarak sen öyle diyorsun? Söyle dedim. Dur bakalım belki orada daha fazla şey saati verecekler. Çalışma. Sönmedi onlar Arzu sen. Bakacağız bakalım ilk önce Belçika'ya gidelim. Memnun kalmazsak orada hemen üst tarafından geçivereceğiz Letonya, Estonya'ya.

0: Nedim, bu arada Güray kardeşim yazmış. Benim çocuklar Ecrin ve Tuğkan da sizi dinliyor. Herkese selam söylüyorlar. Stuttgart'ta Güray Çilingir. Çocuklar Ecrin ve Tuğkan. Onlar Güray'cığım, ikisi de Beşiktaşlı kardeşim değil mi çocuklar? Yanlış yönlendirilmesinler.
1: Aleyküm selam bu arada çocuklar.
0: Sevinç Market, teşekkür ediyoruz. Sevinç, günaydınlar. Bu arada Belçika'da maaş öyle kolay çıkmıyor abi. En güzel parayı veren ülke Finlandiya şeklinde. Bu arada dediğiniz gibi Estonya'nın bunlar maaşları çok inip aşağı Finlandiya'dan 3 katı. Yani Yunanistan'daki gibi demiş, Belçika'daki işler. Vallahi bilmiyorum, şimdi İsmet Belçika'dan yazdı. 3 seneye x5, 7 seneye de diyor kayan falan alabilirsiniz dedi. Biz de onu aktardık. Selamün aleyküm Haşim kardeşim. Konya Çumra'dan selamlar. Misafirlerim var. Eniştem Adem, Uğur, yeğenim Ali, Uğram, Uğur, ablam, abilerim. Yani toplu halde seni dinlemekteyiz. Bizi dinliyorsunuz. Bize Konya'lım çalar mısın? Hazırlanalım. Konya
1: Çumra'ya. Maşallah. Cumbur cemaat orada. Cümleten selamun aleyküm efendim.
0: Konya'ya çok çok selamlar. Güzel İskeç'imizden Durmuş Ali Ağam'a ve yanındaki bütün dinleyicilerimize, bütün ailesine selamlar, saygılar efendim. Güzel insanlara. İskeçimizden ne diyorum, hemen hazırla bakalım sen bir Konyalı, hemen geliyor Durmuş Alagacı, hemen geliyor. Sen şarkı hazırlarken Aylin kardeşimin göndermiş olduğu mesajı ben bir aktarayım mı Nedim'im?
1: Tabii ki hemen abi, seve seve.
0: Oldu bu ikili, oldu, sevildi. Bizi baya baya alıştırdınız. Evet, gerçekten iyi oldu, çok çok iyi oldu. Nedim abi gidince ne olacak? Sayende Haşim abim de bağırmadan program yapmayı deneyimledi. Günaydınlar abim. Sağ ol Aylin'im.
1: Eyvallah Aylin'im, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Yani seviliyorsak ne mutlu bize. Demek ki bir şeyleri başarıyoruz.
0: Evet, eyvallah. Bana da söylüyor dinleyiciler. Yani gerçekten sevdiler seni. Program dışında esnasında da hep söylüyorlar yani Nedim'le falan harika oldunuz diye. Fazla bağırmıyorum demek ki, bak sen.
1: Yok geldin. Eskisi gibi bağırmıyorsun.
0: Aa, tamam Aylin, Konya'lı hazır mı?
1: Hemen.
0: Hemen.

0: Emrah Koca göndermiş. Günaydın Nedim, Tasos'ta seni dinliyorum demiş. Selamlar, aleyküm selam. Emrah Koca Karaçanlar'dan biliyorsun. Emrah.
1: Emrah.
0: Evet.
1: Emrah, kolay gelsin, iyi tatiller.
0: O, evet, tatiller. O bir zamanlar büyük futbolcuydu biliyorsun.
1: Gelsin.
0: Evet.
1: Çok

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünya ile bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
5: Nedim gördün? Arkadaşlar Timur'la Raif hem oynuyorlar ama şarkı bitti Timur, biz kesmedik.
6: Evet, şarkı bitti. Malum şarkı bitti, reklamlara geçtik. Yapacak yani bir şey yok. Ama döktürüyorlar maşallah.
5: Varsa istediğiniz böyle hareketli bir şarkı, hareketli olsun ama Timur'um. Gönderin kardeşim, hemen dinletelim.
6: Tabii, hiç
5: kolay çekmiyor. Gelsin ustalarımıza.
6: Kolay gelsin. Evet. Bu arada Emrah Koca diye sesleniyorum Emrah'ım. Şöyle bizde Emrahlar çok, o yüzden. Şimdi Emrah desem tüm Emrahlar üzerine alınır, o yüzden. Sağ ol sağ ol diye yazmış. İyi yayınlar. Haşim Amin'e çok selamlar demiş.
5: Aleykümselam, sağ olasın Emrah. Aleykümselam. Teşekkür ederim. Güvenim günaydın. Veren kurttan yavru kurtlara günaydınlar olsun bakalım. Bunlar bana veren kurt diyorlar ya, onlar.
6: Ya böyle karizmatik adam veren yaptığını
5: söyleyeyim. Ya be. Veren yaptılar beni, bakın buraya. Beraycığım günaydın. Günaydın Aşım abi. Günaydınlar demiş.
6: Evet. Günaydınlar.
5: Çok teşekkür ederiz Beray'a ve Gökhan'a bizleri dinledikleri için. Sağ
6: olsunlar. Günaydınlar,
5: sağ
6: olsunlar, eksik olmasınlar, evet.
5: Okey. Çilek Mobilya'da efendim bu aydan itibaren, yani Ağustos'un başından beri %60, %50'lere varan indirimler başladı. Parados Apollo'nun 8'de, yani Lidl'ın hemen orada çok büyük bir pinakidası, çok büyük bir tabelasıyla zaten görüyorsunuz Çilek Mobilya yazıyor diye. Efendim kaçırmayın, gerçekten uygun fiyatlar var. Konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşitli halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi de yine Çilek Mobilya'dan ve bütün ürünler 3 yıl garantilidir. www.pedikoepiplo.gr'dan takip edebilirsiniz. Facebook'ta da bitişik halde Çilek Xanti Pediko Epiplo olarak bulabilirsiniz. 2541-06-8901. Ağustos ayından itibaren %50, %60'a varan indirimler Çilek Mobilya'da. Saydoğlu Günay'da, Panagi Çaldari 124'te saydığımız günayımız, 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Güvenli işiniz ve dayanıklılıktaki her projeniz için de Saydoğlu ile çalışabilirsiniz. İnşaat malzemeleri, evleriniz için malzemeler, sulama malzemeleri, muşamalar, naylonlar ve seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme, her türlü ekipman Saydoğlu Günay'da. Günay'ım kolay gelsin. Tanıyor musun Günay'ı Nedim?
6: Evet, onu biliyorum. Günay'ı tanıyorsun. Oraya gittim var, evet.
5: Eyvallah. Ve Güneş Gold'a gittin mi?
6: Oraya sanırsam benim eşim gitti.
5: Eşin gitti. Tamam. Güneş Gold'da sezona yine bomba gibi girdi. Harika kampanyalarıyla başladı. Güneş Gold'un bu sezonki, bu yazınki sloganı: Güneş Gold yanınızda ve yanınızda. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya var. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold'da. Güneş Gold'da Mihail Karoli 22A'da. Şehir Meydanı Platya'ya çok çok yakında.
6: Şimdi Bandaracığım, sen çok güzel bir bilgilendirme yapmışsın. Sesli mesajı az önce dinledim. Şimdi sen bütün oraları gezdin, gördün yani. O Letonya, Estonya falan hepsini gezip gördün mü? Finlandiya'da tamam, yıllardır çalıştın, gezdin, gördün. Oraları biliyorsan bir bilgilendirme geç yani. Oralar nasıl? Maaşlar nasıl? Bize bir bilgilendirme yaparsan iyi olur. Seviniriz yani. Ona göre de Haşim abim burada hiç uğraştırmıyor.
5: Oraya bakalım, ne tarafa gideceğiz? Doğuya mı, batıya mı, kuzeye mi, güneye mi?
6: Yani

0: Haşim abim diyor ki, dur bakayım şöyle bir fotoğraf göndermiş. Aha bak, Konya Çumra'dan.
1: Ey maşallah.
0: Durmuş alakam herhalde babası mı yoksa, dur bakayım şimdi bir okuyayım ben mesajı. Ya Haşim abim diyor ki, Haşim bana niye çalmadı diyor, bir türlü ona istesem Emel Taşçıoğlu'ndan Bayramdan Bayrama çalar mısın? Hemen hazırlayalım.
1: Hemen hazırlıyoruz. Hemen
0: hazırlayalım. Konya'nın şarkısını, Konya'nın türküsünü çaldık. Abine de çok selamlar Durmuş Alagacım. Saygılar, hürmetler güzel İskeçimizden, güzel memleketimiz Yunanistan'dan. Hemen Nedim kardeşim hazırlıyor, sağ olsun. Hızır gibi vallahi. Abinin ismini de bir yazarsan, Emel Taşçıoğlu'ndan Bayramdan Bayrama. Biraz ağır bir şarkı ama dinleyicilerimiz istemişler Konya'dan. Ve evet, o da benim hikayeye bir gelsin bakalım.

Gurbette olan dinleyicilerimize de gelsin bu güzel türkü. Baya baya anlamlı bir türkü. Konya'ya Çumra'ya gönderiyorum. Hasan Zengin abimize gelsin. Durmuş Ali Zengin abimlere gelsin. Onların aileleri için olsun. Konya'daki, Çumra'daki bütün dinleyicilerimize gelsin.

Ne güzel demiş eskimiz, büyüğümüz. Bayram dediğin sadece takvimdeki bir gün değil evlat. Bekleyenin kapısı çalındığına, unutan hatır sorduğunda bayram olur.

0: Nedim kardeşim yayındayız. Ailende diye çok bağırmıyorsun dedi. Ben de bağırmıyorum. İyiyim böyle Nedim.
1: Böyle gayet iyi.
0: Böyle iyiyim.
1: Bir tık daha fazla olabilir.
0: Böyle iyi mi?
1: Bir tık daha fazla.
0: Böyle iyi mi? Dayı bu iyi mi?

0: Böyle bir tık canlı konuşalım, yoksa Şabi'den hem direkt basar kalayı bana var ya. Biz ölü tavuklar der bana. Biraz sesli böyle canlı sunalım böyle var ya. Böyle canlı gönülden böyle içten bağıralım.
1: Zaten öyle sunuyoruz biz bir halam yazmış, hala kaçar demiş yavaşça. Halacığım evet. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum.
0: Hala hep kaçıyor zaten.
1: Güneş açar hava kaçar gönülden. Nedim kardeşime de teşekkür ederim, sana da teşekkür ederim. Var olasınız. Durmuş Alagam yazmış, biz teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Aylin, Narlıköy Köprüsü açılıyormuş. Oldum, onu okudum. Aylin kardeşim göndermiş, Narlıköy Köprüsü açılıyormuş. Aylin, bu ne zaman?
0: Evet, doğrudur. Aylin dediği doğru, evet, ben de gördüm, haberlerde gördüm. Sanırsam yarın açılıyor galiba.
1: Nedim, 9 Eylül 2017'de çökmüş, 12 Ağustos Çarşamba günü saat 10'da açılış töreni gerçekleştirilecek. 2017'de çöküyor, bir sene sonra 2027, 2026.
0: Abi 10 senede, yani 9 senede bir köprü Allah aşkına yani.
1: Japonlar böyle bu tür köprüleri hiç yapmıyorlar bile, adamlar neler yapıyorlar.
0: Onlar sanırsam bir haber görmüştüm, 48 saatte sanırsam komple binayı dikmiştiler.
1: Yaparlar. Yani, şimdi yanılmıyorsam. Ben bu 10 sene sonra bu köprünün nasıl bir köprü olduğunu çok merak ettim. Acaba 10 sene boyunca bu adamlar nasıl bir köprü yaptı? Açılan köprü mü bu acaba?
0: Yok.
1: Aylin, açılıyor mu kardeşim bu köprü?
0: Alttan da gemiler geçiyor.
1: Alttan gemiler geçiyor. Yani 10 yıl. Ama doğru, burada bir Kikliko'yu 2 sene yaptıklarına göre 10 yıl. Doğru, abartmamak lazım.
0: Kikliko da Allah aşkına abi.
1: Edo Eladır.
0: Yani ben arabayla zor sığıyorum yani. Bu oradan otobüs dönecek yani.
1: Düşün, bilmiyorum falan.
0: Onu yapan mühendis ne düşünmüş, yapmış bilmiyorum. Neye göre tasarlamış, çizmiş ya, bilmiyorum. Yani
1: Nedim, EA'ya sorsaydı daha iyi bir proje çıkarırdı.
0: Eminim daha iyi vallahi bir proje. Gerçekten.
1: Ama şey, tabii EA'ya yükleyeceksin bak.
0: Bilmiyorum.
1: Şey geçecek, hastane arabası geçecek, itfaiye geçecek diye onu EA'ya yükleyeceksin. Yemin ederim çok çok daha iyisini çıkartır.
0: Eminim abi, yani böyle bir saçmalık olamaz yani. Çok gerçekten. Çok özür dileyerek söylüyorum gerçekten. Tabii benim ne haddime, ben şey değilim yani, bilmiyorum. Hayır, ne diyeceğim bilemiyorum.
1: Şimdi şöyle Nedim, biz vatandaşız. Onlar bizim için yapılıyor, vatandaşlar için yapılıyor değil mi?
0: Evet.
1: Niye? Vatandaş rahat olsun, rahat geçsin, trafikte takılmasın diye. Ama şu şekilde yapıldığı zaman hiç kimseye uygun değil.
0: Yani bu hiçbir işe yaramıyor. Bu
1: Almanya'da var mı böyle şey?
0: Yok yani, bu derece olmaz. Evet. Yani. O kadar dar yapılmış ki, o kadar trafik oluşuyor ki.
1: Evet.
0: Bu hiçbir işe yaramış değil yani şu an.
1: Bence de.
0: Eski hali gayet iyiydi.
1: Geniş.
0: Evet.
1: Yani bir ne oldu? Bir trafik ışıklarını kaldırdı. Ama trafiğin akışını engelleyemedi. Yani trafik gene daha
0: o ortaya yapılan o kaldırım falan kenardan, bilmiyorum abi, gerçekten yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum, korkuyorum, o yüzden bilmiyorum yani. Haddime olmayan şeyi de söylemek istemem ama çok hatalı bir yanlış.
1: Bizimkisi birazcık eleştiri yani, bir vatandaş olarak yapılanın senin benim açımdan pek de iyi olmadığını.
0: Evet.
1: Estetik olarak da güzel değil.
0: Hiç, kesinlikle.
1: Hani insan bir çiçek eker yani, belki bir zeytin ağacı koymuşlar falan da bir taşlaşma, bir estetik yok.
0: Yani ben arabayla oraya zor sığıyorsam, aynen, oradan otobüs veya bilmiyorum.
1: Benim küçük arabayla zor dönüyorum yani. Şimdi evet. Düşün yani.

0: Evet.
1: Özellikle bu ilk başladığında hani o tren yollarının broşürlerinin çıkarken evet. Orasını iyice berbat etmiş.
0: Yok iyice batırdılar gerçekten, bilmiyorum yani. Orasını çizip tasarlarken bilmiyorum. Ayranım fazla kaçırdılar acaba?
1: Olabilir. Geceleyin çizdiler herhalde şeyi, projeyi. Aycan Ekonomi Market'ten yazmış. Ekonomi Market, günaydın Naşim abi, hayırlı yayınlar. Günaydın Aycan'ım, Nedim de burada. Kolaylıklar diliyoruz Ekonomi Market'ten. Arzu yollamış. Japonlar yapar. Yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale Köprüsü'nde onlar yaptı. Evet. Koreli miydi bilemedim. Japonlardı galiba Arzu. Çanakkale Köprüsü'nü yapanlar, ben de öyle hatırlıyorum.
0: Japonlar ve Çinler felaket güzel şeyler yapabiliyorlar. Evet. Mesela Arzu Hanım bilir, enişteyle beraber sıla yolu yaptıkları için Sırbistan'ın otobanlarını Çinler yaptı mesela. Oradan geçerken tabii üstte her yerde tabelalar var. Power China diye. Yani onlar Çinler, tamamen şey, Çinler yaptı.
1: Bizim Egnatia gibi mi?
0: Abi orada mu? Yolları bir görme.
1: Yapma ya.
0: İnan bak, benim yani bu kendi görüş açım. Sırbistan'ın otobanları Almanya'dan daha güzel yani. Benim
1: Almanya'dan
0: kendi,
1: da evet, güzel.
0: Benim kendi görüş açım dediğim gibi. O kadar güzel otobanları var. Süper.
1: Bizim Egnatia gibi.
0: Ya bizim Egnatia hem de halt yemiş ya.
1: Bizim Egnatia şeye döndü. Köstebek yuvası gibi yani. Bir her taraf çukur. Diyorsun. Şeyler diyodiyolardan geçerken para ödüyorsun, her taraf çukur, lan lan lan lan.
0: Diyodiyolar almayı biliyorlar ama.
1: Biliyorlar.
0: Tabii. Yeni yıldan hem de sonra, sentine kadar.
1: Yeni yıldan sonra bir de zam gelir tekrar onlara.
0: Tabii gelir.
1: Şimdi dikkat etsen bazı yerlerde 2.95, 2.85. Evet. Şimdi bizim başbakan der ya şunları bir yuvarlak yapalım.
0: Gerçi benim otomatik cihaz var oradan ama yine de görüyorum yani. Tamam yani evet. Çekilen evet. Olan bir tane.
1: Ama süper dediğim otoban demiş Arzu. Evet.
0: Şey Sırbistan otobanı mı?
1: Allah'ım yoksa? O Pirot dağları çıkmak zorunda değiliz artık. Pirot dağları.
0: Eskiden evet. O eski yıllarda.
1: Evet eskiden orada.
0: Evet.
1: Şimdi eskiden doğru mu yani?
0: Çok çok zorluk çekiyordu tabii. Yani benim eniştem anlatıyor bana. Onlar 30-35 yıldır Almanya'da. Onlar neler çekiyordu abi. Yani zordu. Eskiden bir de birdi yani. Yugoslavya'ydı biliyorsun.
1: Evet.
0: Böyle şimdiki önce. Böyle ülke ülke ayrı ayrı değildi. Tam olarak bir bütündü. Bir Yugoslavya'ydı yani. Bir de savaş zamanında da oradan geçmek zorunda kalmışlar. Düşünsene evet. Yolda tanklar, toplar, tüfekler, onlar da savaşın içinden sıla yolu yapıyor yani.
1: Almanya gerçekten çok berbat. Evet Sırbistan otobanlarını diyorum demiş. Evet Arzu anladık. Almanya'da bak Nedim de söyledi Arzu. Almanya'da otobanlar iyi değil o kadar.
0: Abi şimdi şöyle kime sorsan Almanya otobanı sınırsız, bas basabildiğin kadar işte evet. Süper falan. Evet. Onlar hepsi fasafiso yani.
1: Masal.
0: Yok abi. Yok yani her taraf inşaat. Her taraf inşaat. Şöyle otobana giriyorsun, girmenle zaten trafiğe kapılman bir oluyor.
1: Kuyruklar direkt, kuyruklar
0: evet,
1: falan.
0: Evet kuyruklar başlıyor. 80-100-120 derken tam sınırsız geliyor. Ardından 3 kilometre sonra direkt 80. Yani her taraf inşaat.
1: Abi bu inşaat dediğin şey mi? Yollara yapılan inşaatlar mı?
0: Evet yol çalışmaları. Bildiğim kadarıyla da bir abi söyledi bana. Ne kadar doğru bilemem. Orada bir anlaşmaları varmış onların. Her 5 yılda otobanlar açılıp tadilat yapılmak zorundaymış. Evet. Yani daha bir inşaat bitmeden diğerini açıyorlar. Başlayacak. Bu kendi anlaşmalarım. Devlet anlaşması. Her 5 yılda otobanlar açılıp tadilata alınıyormuş diye. Yani evet. Otoban ne kadar iyi olsa da her 5 yılda bir açılıp yapılıyormuş.
1: Okey. Evet. Kesinlikle inşaat berbat. Zaten Almanya'ya çıkana kadar mahvoluyoruz bu inşaatlardan dolayı demiş. Arzu da katılmış sana. Onaylamış onu.
0: Buradakiler de bize taklıyor. Sizin orada arabalarınız var, otobanlarınız var. Araban olmuş kaç yazar yani. Sen orada basamadın, tadını çıkaramadın
1: evet,
0: sürece.
1: Otoyol olmadıktan sonra nasıl yani?
0: Diyorum ya her zaman diyorum. Yok BMW'ymiş, Lamborghini'miş, Ferrari'miş ne olursa olsun. At arabası alsan daha iyi yani. Gerçekten.
1: Evet. Tuncel yaz. Ha Tuncel yazmış. Yapılan Kikliko'da ambulans içinde acil bir hasta olsa hakkın rahmetine kavuşacak. Geçene kadar yol evet çok dar. İki araba alması lazımdı. Çok doğru bir tespit. Tuncel hatta konuşuyordu. Öyle bir şey duyuldu. Yani itfaiye ve polis bu mühendis arkadaşı galiba mahkemeye falan vermişler.
0: Ben de öyle duydum.
1: Ambulans yani nereden geçecek yani şey olsa böyle çok acil bir durumu esnasında.
0: Ben de öyle duydum. Ne kadar doğru bilemem. Güya mahkemeye vermişler ve artık bu böyle gider sabit sil baştan yapılacak.
1: Sil baştan yapılacak anlayabiliyorsun değil mi ne evet. Olduğunu? Tekrar kazı, tekrar şey
0: tabii.
1: Yap.
0: Oh. O masraf tabii kimden çıkıyor?
1: Senden benden.
0: Evet tabii ki de. Şey yani, olan, vergi, olan sana bana oluyor.
1: Vergi olarak tekrar bizden çıkıyor.
0: Evet.
1: Bir mesaj da buradan gelmiş. Yakında radyolarda inşaat siz geleceğim deyin yeter ki iş çok. Ticaretin onda dokuzu cesarettir. Ha Belçika'dan yazıyor, İsmet yazıyor. İşçilik tabii ki biraz zor ama imkansız değil. Kendine firma açarak yani ilk sene işi öğrenip sonra kendine başlayacaksın. O zaman garanti. Zaten Belçika'da sistem seni almaya zorluyor Belçika'da ticaretle uğraşan varsa aramızda bilir. İsmet demiş.
0: Evet, Belçika'ya gitmek nasip olmadı. Çok gitmek istiyorum. Çünkü bize çok yakın. Bize oradan çok yakın. Ha, yani ilk sınır hemen hemen 250 kilometre, 300 kilometre bildiğim kadarıyla. Çok yakın. Gitmek isterim ilk fırsatta inşallah. Bakalım.
1: Arzu da demiş ki o eskidenmiş Nedim. Almanya artık Almanya değil demiş. Yok, Almanya'da da Almanya değil.
0: Kesinlikle katılıyorum Arzu Hanım. Evet. Gerçekten Almanya artık çiviz çıktı, bilmiyorum.
1: Her türlü Almanya eskisi gibi değil Almanya. Evet. İş olarak, yaşam tarzı olarak, kalitesi olarak eski Almanya değil diyorlar artık.
0: Yani ben kime sorsam, özellikle bizim orada eskilerimiz, dediğim gibi enişteler var, amcalar var, hı-hı, dayılar var. Celalettin abim mesela, onlar yıllardır orada. 30, 35, 40 yıl aşkın yani ömürler orada geçmiş. Kime sorsam yani Almanya'da o Mark zamanında biz çok iyiydik diyor. Euro'ya geçiş, evet, bizi tamamen batırdı. Ya genel açıdan bilmiyorum.
1: Mehmet Osman, yakışıklı Mehmet Osman demiş ki maalesef bizim insanlarda ve devlette disiplin ve düşünce yok demiş.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yok olsa zaten bunlar olmazdı.
1: Yani Can Selim hoş geldin. Günaydın Aşma abi. Sardelyacı'dan seni dinliyoruz. Balıkçılar geçiyor ya. Böyle. İyi yakalamış onu Can Selim. Teşekkür ederim. Hani satıcılar falan böyle açıyorlar mikrofonu. Bak bizi dinliyorlar. Arada ben de bağırıyorum ya. Sardalya geldi. Patates var sardalya. Sazan balıkçı gel. Sardalya var tazecik.
0: Evet.
1: Oktopus falan var.
0: Bu sardalya çok güzel olmuş. Ben tam yakalamış. Ya, Cansel, bana da göndersin. Çok iyi olur var ya. Çok iyi olmuş.
1: Cansel vallahi iyi yakalamışsın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şey yapılır bunun. Hikaye ekleme yapılır.
0: Vallahi bu güzel olmuş gerçekten.
1: Balıkçı bizi dinliyor. Balıkçı abi kim dinliyorsa hiç bağırmana gerek yok. Biz bağırıyoruz. Sardalya var. Sazan var. Sen yeter ki yaz hangi balıklar
0: bu
1: var.
0: Bu sana gönderdiğim bu şey de çok iyiydi. Ara ara veriyorduk. Karakles, trapeziye, karakles.
1: Evet, evet, evet. Oya kardeşim yazmış. Almanya otobanını bırak ya her yerde Baustelle.
0: Evet, Baustelle inşaat yani.
1: Baustelle inşaat. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz Oya kardeşimize de. Baustelle inşaat demek mi?
0: Evet, Baustelle.
1: Bu yol için hani konuştuğunuz Haşim Ağam, bunlar baktı parayı yiyisinler ondan çabuk. Çabuk çizdiler projeyi. Raif Ahmet de yazmış. Evet, öyle de doğru. Ama gün gelir hesabını sorarlar Raifçim, yani niye böyle yapıldı, niye geçmiyor falan arabalar, otobüsler, ambulanslar diye.
0: Yani 9 yılda anca bir köprü yaptılar. Düşünün 9 yıl ne ya Allah aşkına. 9 yıl adı üstünde, bilmiyorum.
1: Ne dedim, bir şarkı arası verelim mi?
0: Tabii ki de.
1: Şöyle hareketli bir şeyler, balıkçı da bizi dinliyor. Balık var, taze balıkçınız geldi. Tazecik balıklar var, balıkçı da şaşıracak. Ver bir Trakya Gayde Roman havası, iyi balık sattırır bu. Sattırır bu, iyi balık sattırır.
0: Balıkçı abimize kolay gelsin.
1: Balıkçı abimize, Cansel'e de teşekkür ederim. Güzel yakalamışsın Cansel.
0: Gerçekten. Bende de çok çok teşekkürler. Çok iyi yakalamışsın
1: sağ
0: gerçekten.
1: Sağ ol canım, sağ olasın.

0: Gökçeler dostlar dinlemede mi? Bertan ve Ercan abim. Bertan ve Ercan abime sesleniyorum. Onlar dinliyor mu? Ne yapıyor? Kolay gelsin ustalar ve tüm çıraklar.
1: Nurdan abi demiş ki Celalettin Aga'nın domateslerini çaldım, yedim, çabuk gelsin demiş. Domates bahçeden mi çaldın Nurdan Agacığım? Celalettin Aga'm domateslerini. Duyuyorsa Celalettin Aga'm gelir şimdi. Günaydın Aga. Tamam. Biz akşam yazdık mesajı. Yasin şimdi görmüş mesajı. Günaydın Yasin. Grupta dinliyorlar. Özkan'cığım günaydın. Bizim bir grup var kendi aramızda böyle. Oradan dinliyorlardı.
0: Yasin'im ne döktürdün ama dün de var ya. Helal olsun sana ya. Böyle resmen yılların şeyini attın. Yani tadını çıkardın. Helal olsun.
1: Günaydın. Seni dinleyen bir istek yap gruba demiş Özkan. Sinan Ago, Şaban, Özkan böyle Yasin bir grup var. Günaydın Özkan'ım. Özkan da iyi oynadı.
0: Karaçanların grubu değil mi?
1: Evet.
0: Tamam, güzel. İlk önce sıradaki parçayı çalarız.
1: Evet.
0: Bizim ustalar için. Bu ardından arada, hemen onu şey yaparız.
1: Evet. Tamam. Az önce sana gösterdiğim fotoğrafı Arzu'nun frappe mi diye sordum. Evet, frappeymiş.
0: Frappe, evet. Ice latte'dir ya muhtemelen.
1: Olabilir.
0: Türkiye'de frappe bilmiyorum. Yani biraz zor bulunur.
1: Size yolladım, serinleyin birazcık demiş.
0: Eyvallah.
1: Sağ olasın Arzu'cum, teşekkür ederim. Şimdi Perihom, Seden ve Perihan züccaciyecimiz efendim Tiras 3'te fiyatlar şöyle: mangallarda %30, kristal ve porselenlerde %40, diğer ürünlerde %50 indirim var. Çünkü Perihom dükkanı satılık efendim, onu da bir söyleyelim. Telefonlarını da hemen verelim: 693-95-51-530. Yani gidip çok çok yarı fiyatına alabilirsiniz Perihom'daki züccaciye eşyalarını. İskeçemizde züccaciye denilince Perihom'da efendim züccaciyecimiz Tiraz 3 İskeçe'de. Günaydın Sıra ve Nedim, iyi yayınlar demiş İlker Sıracım. Sıracım dün güreştin mi sen? Kısmet deyip güreştin mi Kırköy güreşlerinde? Bir fotoğraf bir şey göndermedin.
0: Vay İlker abicim, hoş geldin. Nasılsın abim? İyisin inşallah.
1: Sağ ol Sıracım, teşekkür ederim. Nedim, ben buradakilere soğuk kahve diyorum. Sağ olsun gençler gayet lezzetli yapıyorlar. Soğuk kahve senin dediğin herhalde.
0: Evet, ice latte'dir. Yani asıl orijinal frappe veya freddo istiyorsanız Arzu Hanım,
1: evet,
0: burada. Asıl yeri ve merkezi burası.
1: Merkez ama burası. Geçmeniz lazım buradan.
0: Nicht desto trotz, ich lasse es euch schmecken.
1: Ya şöyle, sehr schön. Duydunuz değil mi? Normalde ben de Türkiye'de çok sorun yaşıyorum Almanya'daki kahvenin tadını bulmakta. Türkiye'de çay.
0: Evet, çay. Orada çayın merkezi.
1: Türkiye'de
0: yani
1: çay.
0: Evet.
1: Barış Kalfa, hoş geldin. Günaydınlar. Teşekkür ederim. Görüşmek için seni bekledim ama gelmedin. Gelemedim. Ben sana dün fotoğrafı gönderdim. Nerede olduğumu göndür Sıracım.
0: Evet, misafirler var Likir abicim. İnşallah ilk fırsatta hep beraber bir yere gelir. Ben de tanımak istiyorum seni yakından. Ona göre konuşacağız inşallah.
1: Arzu, danke schön demiş.

0: Telekom'da tanıttıktan sonra hemen Blue Elektrik diyelim, elektrikçilik onların işi efendim. Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler, küçük elektrikli ev aletleri, klasik ve modern avizeli çeşitleri hepsi Blue Elektrik'te. Blue Elektrik neredeyse Nedim'im?
1: Blue Elektrik Gökçeler'de.
0: Gökçeler'de. Çok çok çok uygun fiyatlarla doğru elektrik işleri ve çeşitli elektrik ürünleri, ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işlerinde yapıyorlar. İç ve dış mekanlarda elektrik arızalarına da hemen hızlı çözüm yine Blue Elektrik'te. Güzel eviniz ve bahçeniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar da var. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünleri de getiriyorlar. Siz seçin, Blue Elektrik hemen getirsin. Blue Elektrik'in Ağustos'un 1'inden itibaren başlayan yepyeni bir kampanyası var. %15, %20'lere varan öğrenci indirimleri de Blue Elektrik'te. Bu indirimleri kaçırmayın. Çalışma saatleri pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan öğlen 3'e kadar. Öğleden sonra da 6-9 arası Blue Elektrik'i Gökçeler'de bulabilirsiniz. 697-71-62-271, 698-75-50-376, Instagram'da da Blue Elektrik Ciğer.

0: Ve Gökçen adıken dürüm Gökçeler'e de bir uğrayalım istersen Nedim'im. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner, dürüm Gökçeler, Gökçeler dürüm. Ömer kardeşim yazmıştı. Küçük bir ekleme yapmıştı dürüm Gökçeler tanıtımına. Çıkın çıkın gidin durun durun yiyin demişti. Hamburgerler var. Ekmek ve pide de gerçekten etten hazırlanan et döner var. Çift katlı kulüp sandviç ama tek kat fiyatına çeşitli salatalar ve diyet salataya da bulabilirsiniz. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuvlakları da daha tatmadıysanız bir an önce tadın deriz. Okuldan yukarı doğru giderken Gökçeler'de hemen sağda, size hiç uzak değil. Pazar günleri de açık. Bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerinize ve tarlalarınıza kadar getiriliyor. Şarkıya girebilirsin. Sen de soğumadan getiriliyor. Her çeşit içecekler, köfte çeşitleri de var. 697 22 025 50.
1: Şimdi sıradaki parça Raif Usta'yla Timur Usta'ya geliyor.
0: Evet. Cüneyt'e de gelsin. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm olarak bulabilirsiniz. Dürüm Gökçeleri.

Cüneyt'im günaydın. Cüneyt Sait hoş geldin Cüneyt'im. Günaydın, selam söylüyorum. Mektebin bacalarını çalar mısınız? İyi yayınlar dilerim demiş Cüneyt Sait. Cüneyt'im tabii ki hazırlasın dedim kardeşim. İyi tatiller diliyorum sana ve ailene.

0: Nedim bu kızanlar bir şama hak ediyorlar değil mi?
1: Kesinlikle abi.
0: Kral Efendi'den, Nedim'den, Haşim'den, Raifet-i Muraş Şaba. Nedim'den, Haşim'den, Raifet-i Muraş Şaba.
1: Şaba.
0: Doğru oynayan çanaklara da Şaba.

0: Fotoğrafı gördün değil mi Nedim'im?
1: Hüseyin Go başladı gönderme fotoğrafları. Hüseyin,
0: günaydın. Günaydın Kral Aşım abi demiş. Günaydınlar Murat'ım. Hepinize günaydınlar. Nedim de yanımda.
1: Günaydın Aksarfe'cim. Fotoğrafları göndermeye başladın. Evet güzel. Aşım bakı bakı mümreniyor.
0: Vallahi.

0: Önce Bacanan da gönderdi. Günaydınlar Bacanan. Marabayın Bakan Bey'e demiş. Muhteşem ikili. Ne yapıyorsunuz bakan demiş.
1: Eyvallah Recep abicim. İyiyiz çok şükür. Sen nasılsın? Nerelerdesin? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?

0: Banazlı Osman abi göndermiş, Osman agamız göndermiş, selam Trakya kurtları diye. Emir Dağ'ın Dumanı çalar mısınız? Onu da bir hazırlayın. Yapay zeka destekli. Bu arada Çinliler 10 günde 1000 yataklı tam teşekküllü hastane yaptılar. Başarılarınızın devamını dilerim. Banazlı Osman.
1: Eyvallah abicim. Çok teşekkür ederiz size. Ben demin için ya. Çinliler, Japonlar adamlar felaket olsun evet. Yani. Bunlar bizim gibi değil. Bizim yani bilmiyorum. Bizim burada...
0: Biz yavaş yavaş yavaş yavaş yapıyoruz işleri. Kurtlardan da Banazlı Osman Agaş'ta selamlar olsun bakalım.
1: Eyvallah.

Dedim ben sponsorlarımızı tanıtırken sen de şarkıları bir hazırlarsan iyi olur. Emir Dağ'ın Dumanı. Meclan Bacan'dan sonra. Evet, Knap Fantasopoli. Knap Fantasopoli Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında. Mutlaka arkadaşlarla konuşun. Özellikle 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenlerle okul desteklerini unutmayın efendim. Hepsi Knap Fantasopoli'de. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Knap Fantasopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı Yaratıcı Etkinlik Merkezi Knap Fantasopoli ile meydana çıkarın. Onlara destek olun. İşte Knap Fantasopoli'nin kurulmasının felsefesi de bu. Deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurları, işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Knap Fantasopoli. ESPA programı alan aileler için bedava. ESPA programları için sorabilirsiniz. Ön kayıtlar için detaylı bilgileri, tabii ki de sizlere daha başka sorularınız varsa onları da sizlerle paylaşırlar. Sorularınızı cevaplayabilir Knap Fantasopoli. Facebook'ta da, Instagram'da da aynı isimde bulabilirsiniz. Cep telefonları da orada var. Ben söylüyorum. 694 57 57 177 693 28 96 372 Knap Fantasopoli. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar. Master Travel Tempo Turizm işbirliğiyle her gün İstanbul'a 20 euroya yolculuk yapıyorlar. Master Travel profesyonel deneyim ve tecrübeleriyle Gümülcüne Sokağı 19 Xanti İskeçemiz'de 3 milyon oteli anında rezervasyon ve bütün hava yolu şirketleriyle, bütün hava yolu şirketleriyle kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de Master Travel'de lüks araçlar ile havaalanlarından, Sofya'dan, İstanbul'dan, Selanik'ten, Atina'dan sizleri havaalanlarına götürüyorlar. Havaalanlarına da alıyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel ile tanışın. Sosyal medyada da takip edin internet üzerinden. Instagram ve Facebook'ta Master Travel bitişik halde yazıyorsunuz. Ve internet sayfası www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın.

0: Harikasın Nedim, harikasın, güzel güzel fon müzikleriyle. Nedim, Raif Ahmet kardeşim demiş, hem çalışıyor hem bizi dinliyor. Bu şaba paralarını kimden alacağız? Nedim Ağdan mı ya da Haşim Ağdan mı diye yazmış.
1: Onları biz alacağız eve.
0: O şaba paralarını biz alacağız. Sen şaşırdık kendini galiba. Raif Ahmet, içer bakalım, azıcık kahve kendine gelesin be.
1: Yalnız yükseldi onlar ha. Eski fiyat yok artık. O 5'te 7,5
0: oldu. 7,5
1: oldu
0: çünkü Nedim geldi.
1: Evet.
0: Yok öyle 5 euroya şaba parası. Bitti
1: evet.
0: Onlar.
1: Evet.
0: Raif. Aydın Lefter, mentereci, aman şey, cübbeli Aydın Lefter. Günaydın bakalım, günaydın ikinize de demiş.
1: Günaydın Aydın abi.
0: Yanlışlıkla oldu Aydın, kusura bakma canım.
1: Olur böyle hatalar, canlı yayın hataları bunlar.
0: İyi günler Haşim abi, ablam Elif ve Emine'ye buradan selam olsun, günaydınlar. Sedef'in Yasıköy, Yasıköy'de yakında yeni bir stüdyo açılıyor, Mu Stüdyo. Evet, genç ve dinamik bir ekip, düğününüzden bebeğinizin ilk fotoğrafına kadar hayatınızın en özel anlarına eşlik ediyor Mu Stüdyo. Stüdyo camiye çok yakın. Bulmak için Google Map'ten tam konuma ulaşabilirsiniz. Bu stüdyo Yasköy'de. Şimdiden randevu alabilir, İlk çekimlere özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Evet. Sedef kardeşim dedi ki Mu Stüdyo'da ilk çekimlere özel indirimler var. Randevu için iletişim bilgilerini biraz sonra vereceğim. Yeni paylaşımları kaçırmamak için Instagram'da da takip edebilirsiniz. Instagram hesabı Mu Stüdyo alt çizgi ciğer. Söylüyoruz programlarımızda. Bunu hatırlatalım, yarın da okuyacağız.
1: Tamam.
0: Bilgi ve randevu için 694-905-3529 Mu Stüdyo Yasköy'de çok kısa zamanda sizlere hizmet için efendim yanınızda olacak. Mu Stüdyo anılarınızı en güzel şekilde ölümsüzleştiriyor, göndermiş Sedef kardeşimiz. Teşekkürler. Hayırlı olsun Sedef'im, hayırlı uğurlu olsun. Günaydın Haşim abi ve Nedim dostuma Akay'dan. Akay'cığım kolay gelsin.
1: Vay Akay'ım hoş geldin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Nerelerdesin bugün? Nerede çalışıyorsunuz?
0: Arabalan böyle bir fotoğraf göndermiş. İzin ve izne ye iç hafıza silici muhteşem. Ha, ya o başka, tamam. Karpuz falan çok canım çekti. Ya unuturum bayağı, birkaç günden beri karpuz muhabbeti yapmadım bak Nedim.
1: Doğru ya, kavun karpuz unutuldu tamamen.
0: Nedim, o traktör şoför şarkısını bul bana, yoksa alacağım traktörü geleceğim oraya demiş.
1: Şu Efitodi. Efitodi tamam, istersen hemen şey
0: bir hazırlayalım. Bir istersen olur.
1: Tamam.
0: Esat'ı soruyordun, Esat geldi. Esat'ım hoş geldin.
1: Esat abi hoş geldin. Nerelerdesin bugün?
0: Taş yüzde.
1: Vaa, Porsche'ye duman attırıyordur o şun var ya, of of of.
0: Güten Morgan günaydınlar. Kalimera iyi yayınlar. İyi bir program dileğiyle Palikarya demiş Taşüz'den.
1: Nasıl kalay Esat abicim, sağ olasın.
0: Kalan operasyon rafıyla Porsche'yi nasıl gördüm adayı?
1: Of of Allah'ım of.
0: Onu bir kere haydayabileceğiz mi Bay Esat'ın? Bir kere sürebileceğiz mi Porsche'yi? Kaç beygir demiş ona böyle? 400 bin demiş.
1: O fazla abi. Fazladır.
0: Ciddi mi?
1: Ya o. Neydi, Panamera'ydı değil mi?
0: Evet. Neydi?
1: Panamera sandım.
0: Ya o işte.
1: Evet.
0: O ne oğlum?
1: Panamera. Marka abi ya. Porsche Panamera yani.
0: Porsche. Esat'ım iyi tatiller canım benim. Evet. Tatilin tadını güzel. Hava güzel. Deniz güzel. Yemekler güzel. Gökyüzü harika.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotaz, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
12: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
13: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
14: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
14: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
13: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
14: 694-1585-444.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
15: Danzon Kunduro. Danzon Kunduro. Kral FM 100 zirvenin sahibi ama dinleyicilerle birlikte. Radyo dinleyicisiyle de güzeldir.
16: Evet. Dinleyici olmadan biz olamayız.
15: Kesinlikle. Haberi görüyorsun değil mi? Sen az önce söyledin. Fenerbahçe Romelu Lukaku transferini bitirdi diye yazmış. İtalyanlar yazmışlar bunu.
16: Bunlar bu parayı nereden buluyor Başım abi?
15: Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum bu parayı nereden topluyor bu Aziz.
16: Kaç milyon kapatmışlar
15: bak,
16: bunu bakalım.
15: Şimdi bak göreceğim bak şimdi bak. Ante bak. Belçikalı golcüyle senelik yaklaşık 10 milyon euro maaş üzerinden 2 yıllık anlaşma sağlandı. Napoli ile pazarlıklar ise kran krana geçiyormuş.
16: Bu ne? 10 milyon ne?
15: 10 milyon. Aa, bu şey bu sadece maaş. Sonra düşün işte bunların sponsorlukları falan var. Oradan paralar alıyorlar.
16: Abi bunlar bu parayı nereden buluyor? Çok merak ediyorum gerçekten. Nasıl bunlar 10 milyon ne ya? 2 yıl of Allah'ım.
15: Bilmiyorum ya. Aslan parçası.
16: Biz nerede yanlış yapıyoruz abi?
15: Topçu olmadık kardeşim topçu. Topa vuracaksın. Vurdun mu topa malı götür. Bak al adam 10 milyon. 2 senede ne yapar? 20 milyon. Artı 5 milyon bonuslar falan 25 milyon para. Lan biz dünya 25 kere gelsek o parayı kazanamayız.
16: İşte bu haberleri görürse işte bilmiyorum.
15: Kalk kalk kaçıyoruz. Belçika'ya gidiyoruz.
16: Kapa kaçıyoruz.
15: Ört telefonu kaçıyoruz.
16: Bize müsaade.
15: Biz kaçtık arkadaşlar. İdare edeceğiz. YouTube'da falan idare ediliyormuş. Avin Drive, Şaban Bandak ve Ceyhan. Şaban Bandak ve Ceyhan Avin Drive en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle ve mini market ürünleriyle Avin Drive, Demokritos 39 Epal karşısı Size Oteli'nin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur Tezcak odun kömürlerini bulabilirsiniz. Artı İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elim Benzin istasyonuyla da Şaban Bandak ve Ceyhan kardeşlerimiz hizmetinizde. Village Market Seller'a DM meşhur Alman ürünleri geldi. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişler ve her günkü kampanyalarla Village Market Seller olarak Instagram'da takip ettiğinizde tanışabilirsiniz. Kaçırmayın kampanyalarını ve akıllı ve ucuz alışveriş yapmak istiyorsanız Gökçeler'de Village Market Seller'a bir uğrayın. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler
16: Village Market.
15: Village Market Gökçeler'de. Tostekito Bobo
16: Pelekiti.
15: Pelekiti. Bekirli'de. Babacığım kolay gelsin aile işler. Bugün yazmadı. Herhalde alışveriş falan yapıyor. Efendim pazartesi hariç. Bir şey mi söyleyeceğim?
16: Yok. Devam tamam. Edebilirsin.
15: Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde mangalbaşı lezzetleriyle, ekmek ve pidesiyle, döner tavuğu ve aradığınız lezzetli mezeleriyle, mevsim salatalarıyla, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler yine Tostekitu Bobo'nun dükkanında. Adres Pelekiti Rodopis Bekirli. Instagram'da Tostekitu Bobo olarak takip edebilirsiniz. 2534-031-202-698-7596-105 telefon numarası. Tostekitu Bobo
16: Bekirli.
15: Bekirli'de. Değiştir. Ben okuyayım. Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu'da 3 tane mekanıyla yine hizmetinizde merkez, özellikle tabii ki merkez Gökçeler Köyü'nde, İnanlı'da caminin karşısında, İskeçe'de Panagi Çaldarı 69'da 7-24 saat. Böyle acılı günlerinizde, hassas günlerinizde size en yakın cenaze hizmetleri, Cenaze Hizmetleri Serhun'da. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar hazırlıyorlar, Timoloji olarak Bodyx'ler. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyorlar. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler yine cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu'nda. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Instagram ve Facebook'ta da Serhun Deli olarak, cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edebilirsiniz. 698-77-99-377 numaralı telefonu 7/24 arayabilirsiniz.
16: Yes. Recep bacan, değil mi? Recep abicim sen evet. Efizodi istemiştin traktörle ilgili. Tamam hemen geliyor, hazırladım parçanı. Tamam. Traktöre binebilirsin. Ver coşku Recep.

0: Demiş ki dayıcım bugün 26. evlilik yıl dönümü. Dile kolay, tam 26 yıl. Agana bir parça patlat bakalım, hazır geldi bile Esad'ım. Yenge de yanındaysa tebrik ederim. Daha nice 26 50. yıllara inşallah.
1: Canı gönülden tebrik ederim Esad abim. Daha nice yıllara inşallah.

0: Bacanam Adem Bacanan'ın çok selamı var. Demiş ki Bacanan'a söyle traktörlerle uğraşmasın. Kalacak yer bulsun. Tatil zamanı geçecek yoksa demiş. Adem Agam. Recep Bacanan'a.
1: Serf Ozum Seyran gelmiş. Serfe Seyran'ım hoş geldin. Hayırlı günler dilerim. Biraz geç geldin olsun. Olsun. Biz birazdan bitirmek zorundayız yalnız. Malum işler güçler. Evet. Son 10 dakikamız kaldı. Ondan sonra yarın yine aynı saatte devam edeceğiz.
0: Enes Bıçakçı teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana da iyi günler diliyorum. Adem okey demiş. Enes demiş ki ben sana derken gel topçu olalım. Sen bana popçu olacağım dedin. Az önce okuduk yani topçular popçular diye. Teşekkürler Enes, sağ olasın Enes Bıçakçı.
1: Popçu olduğunu anladın, gördün mü? Evet.
0: Gerçekten benim de evlilik günüm ayın 10'undaydı ama 22 sene oldu evlendim. 22 sene olmuş Bandera'da evleneli, ayın 10'undaymış. O ayın 10'unda niye söylemedin onu da şimdi söylüyorsun.
1: Maşallah Bandera'cığım, helal olsun. 22 sene ve sen, evet.
0: Arzu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sağ olsunuz dayı, çok çok teşekkürler. İkinize de demiş.
1: Eyvallah Esat abim. Çok teşekkür ederim abi. Tekrardan nice senelere inşallah.
0: Nice senelere inşallah Esat'ım. Çilek Mobilya, efendim Çilek Mobilya'da da %50, %60'a varan indirimler var. Güzel evler, güzel mobilyalarla başlar diyorsanız bu indirimleri ve Çilek Mobilya'yı kaçırmayın derim. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri. Çilek Mobilya'da takımları ve konseptlerde tamamlayıcı aksesuarlar da var Çilek Mobilya'da. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambaları da bulabilirsiniz. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı yani getirilmesi bedava. Çilek Mobilya'dan artı Çilek Mobilya'nın bütün ürünlerine 3 yıl garantisi var. Güncel kampanyaları ve fırsatları incelemek ve takip etmek için resmi web sitesi www.pedikoepiplo.gr'dan bulabilirsiniz. Çilek Xanti Pedikoepiplo birleşik şekilde de Facebook'ta 2541-06-8901. Şimdi diyebilir dinleyicilerimiz, neydi maaşın bu Çilek Mobilya nerede diye.
1: Hemen şuracıkta. Çok evet. Yakın. Lidl'ın hemen yanı.
0: Lidl'ın hemen yanında. Pardos Apollo'nun 8 orası. Lidl'ın hemen arkasında zaten...

0: Evet dostlar, bugünlük bu kadar. Vakit tamam. Bir ayını daha sonuna geldik ama neşeyi kalbinizde bırakıyoruz. Biz hayatın koşturmacasına kısa bir mola verdik. Ruhumuzu müzikle demledik. Unutmayın, hayat bir radyo yayını gibidir. Frekansınızı doğru insanlara ayarlarsanız asla cızırtı dinlemezsiniz. Bu akşam kendinize bir kıyak geçin ve anın tadını çıkarın. Yarın yine tam saatinde inşallah Haşim abimle beraber aynı tutkuyla buradayız.
1: İnşallah.
0: O zamana kadar kafanız rahat, kalbiniz yüksek frekansta, kulağınızda Kral FM 100.0'da kalsın. Allah'a emanet olun.
1: Ben de çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı, gerek sponsorlarımıza gerek dinleyicilerimize. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havalayolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi...

gece yine yalnızım. Gece huzursuz, geceden de bahtsızım. Aksi bir adamın öfkesi var üzerim.

0: yüreğimiz ışık olsun dünyaya. Sarsın sevdamız dört bir yanı, ay kıralım coşkumuzu dağlara.
1: Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara, dağlara, taşlara yazalım. Dağlara, taşlara,

dudaklarının alevi, son bestemin hecesi yandığım tenin olsun. Sensiz hasret gecelerim, biliyorsun huzurum

0: aşkımsın, sevdiğimsin.
1: Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,

kaderimsin, tek aşkımsın, sevdiğimsin. Yıllar hain, günler solgun, içimde kopan fırtına artık durgun. Gidişinin sessizliği, neden yoksun? Dön gel artık,